0: Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeymişsin. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da ya bu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan, kaç!

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma. Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Aa, şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar haramiler. Aa,

0: Hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha, ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: Mom, oh, mama!
1: Huh?

Stop.

Whoa,

Colin.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane.

afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimikolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ahmet İn.
1: Bu ta benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım.

0: Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
1: Bir şey onları dermiş.
0: Evet, benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
1: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
3: Haberci, iyi misin?
1: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
4: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
1: Al.
4: Sen bir tanesin.
2: Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
3: Yine ne var ya?
0: Ha? Bu ne?
4: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın.
4: Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
1: Kedi yuvası mı?
4: Evet, bu kadar basit.
1: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci?
4: Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
1: Bence de.
4: Ha? Bu kadar basit mi?
1: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız.
4: İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar, burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
4: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
4: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
1: Bazı sorumsuz.
0: Fikrimiz değişti kurye.
1: Evet değişti.
0: Bravo.
4: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
4: Şey, ben söyleyecektim.
0: Hay, geç kaldın.
2: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
4: Geliyor!
0: Taş!
4: Dikkat!
0: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ...ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
1: Ya da...
0: Her ikisi.
4: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
0: Merhaba.
1: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
0: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
1: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
0: Aynen öyle şefim.
1: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
0: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
1: Bence de.
0: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: elbise yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Hmm. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdün.

0: içinde.
1: Yani ne zaman?
0: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
1: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
0: Ama

0: Bu testi sen yap bakalım.
1: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
0: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
1: Hemen getiriyorum.
0: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
1: Anlaştık.
0: Hadi bakalım.
1: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
1: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
0: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
1: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
0: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
1: Anladım.
0: Hadi o zaman birlikte yapalım.
1: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
0: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
1: Yaşasın.
0: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme. Bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül.

0: Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
1: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
3: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Kimse yok mu?
3: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
3: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
1: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
1: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
3: İnanmıyorum. Temtem.
2: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
0: Aha, uyku tutmadı.
3: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
1: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
5: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
1: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
7: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
1: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
5: Bülbül artık özgür.
1: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
5: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
7: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
8: Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
7: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
7: Baytar neresi?
6: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
7: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
2: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
0: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
3: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
4: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
4: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde,
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: البلاط
1: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
2: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gerek yok. İpin makasın mezunun olduğu poşeti ben taşırım desen ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ne?

ne, ha? A ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli gümür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah! Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında. Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyunu.

0: olduğunu, niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
1: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
1: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
1: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
1: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
1: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Ha tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
1: Yanıldın.
0: Ne?
1: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
1: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
1: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
1: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?

0: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
1: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
2: Tabii ya, ben söyledim. Ha, ne zaman söyledim ki?
1: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
2: Kaşif!
1: Başlıyor yeni keşif.
0: Ha? Dil ne acayip bir organ.
1: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
2: Acı! Acı! Acı! Acı biber mi yedin?
1: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
2: Al Civan. Limon belki acını hafifletir.
0: Çok ekşi.
1: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
0: Ağzım dilim kurudu.
2: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
1: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
2: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
1: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
0: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim programı...

0: Projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Aa? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok.
1: Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
2: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
1: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
2: Açılış mı? Neyin açılışı?
1: İşte bunun açılışı. Hı? Hayır!
2: Eyvah!
1: Selamünaleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam Furkan.
1: Tahmin edeyim. Bodu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
0: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
4: Hayırlı günler Kadir amca.
2: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
0: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
2: Olur böyle şeyler çocuklar.
4: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
1: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
2: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
2: Helal olsun çocuklar.
1: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Bu parçalar iş görür.
0: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca.
2: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaş.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca. Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
4: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
5: Aleyküm selam Makbule teyze.
4: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
0: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
4: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
0: Hı.
4: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
0: Nasıl yani?
4: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
0: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
4: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
0: Haklısın Makbule teyze.
4: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
0: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: onunla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki.
5: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: kız arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Yarışalım mı Selim?
2: Yorulmadın mı sen?
0: Yo. Ama sen yarışamayacağım dersen doğrudan benim galibiyetimi de ilan edebiliriz.
2: Acı patlıcanı kırağa çalmaz Galip.
0: Salih kardeşim olsa şimdi bu patlıcanı merak ederdi. Onun yerine ben merak edeyim.
2: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
0: De hadi de.
2: Yani zorluklara alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez. Her türlü yarışırız ve de kapışırız demek istedim.
0: Hadi o zaman.
3: Çocukları sadece çağırırsın. İçerik hakkında detay verme. Sürpriz olsun.
4: Anlaştık hocam. Ben hemen araştırmalarıma başlayayım.
3: Tamam. Benim de bir iki işim var, onları halledeyim.
0: Özür dilerim kardeşim. Hep benim yüzümden oldu. Yorgun olduğunu söylemiştin.
2: Seninle ilgisi yok Galip. Üzme kendini. Bu yolda bisikletin önünü kaldırmaya kalkarsan böyle olur işte. Oh, omzum.
0: Çok ağrıyor mu?
2: Biraz.
0: Yürüyebilecek gibiysen gidelim mi yavaş yavaş?
2: Gidelim. Ah, gidemeyeceğiz sanırım.
0: Ne oldu?
2: Pedal kırılmış.
0: Hallederiz, sıkma canını. Çözümde Galip bir insan olarak hemen ilgileniyorum.
2: Evet Galipciğim, çözüm diyordun.
0: İyi bir kumbaraya ihtiyaç var.
2: Kumbara? Aman Allah'ım!
0: Şunun güzelliğine bak!
2: Aman Allah'ım!
0: Ne oldu?
2: Şunun fiyatına bak!
0: Bu ne?
2: Ama çok iyi.
0: Mümkün değil, alamayız.
2: Hemen de ümidi kesmeyelim. Bir çözüm buluruz belki.
0: Zor ama eski bisikletleri iyi bir fiyattan satabilirsek, üzerini de tamamlarsak belki.
2: Üzerini nasıl tamamlayacağız?
0: Kumbara ile sanırım.
4: Gelin gelin, ben de sizi bekliyordum.
0: Selamun aleyküm Cemile.
4: Aleyküm selam Mustafa.
0: Neden bizi bekliyordun?
4: Buyur bakalım Salih.
0: Oo, yarışma mı var?
2: Ne yarışması Cemile?
4: İçerik hakkında bilgi veremem. Ama eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim.
0: Neyse artık, yaşayıp göreceğiz.
2: Galip'le Selim'e verdin mi yarışma davetiyelerini?
4: Hayır, henüz gelmediler.
0: Birazdan ezan okunacak. Gelmek üzeredirler.

0: her lafının üstüne gelirmiş. Bakınız, iki iyi insan geliyor.
1: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
3: Ha?
4: Düğün mü var?
3: Yarışma var.
1: Bayılırım yarışmaya. Detayları alalım lütfen. Allahu
3: ekber Allah. Haydi namaza. Namazdan sonra belki anlatırım.
1: İnşallah bize araba yarışı yaptırmayacaksındır Cemile.
3: Hayır tabii ki.
1: O zaman ne yarışı yapacağız?
3: Bayram Hoca gelsin, hemen anlatacağım.
5: Şu kırmızının güzelliğine bakın. Güzellik desen güzellik. Kalite desen kalite. Hız desen hız. Ne ararsan var maşallah.
1: Canım kardeşim, o dediklerinin hepsi var ama yanındaki sarıda.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleykümselam hocam.
5: Meraktan çatladık hocam. Neymiş bu yarışma? Cemile hiçbir şey söylemedi.
6: Bak daha güzel olmuş. Merak, heyecan dorukta. Herkes burada mı?
2: Evet.
0: Hayır.
5: Ali arkadaşımızı da mı çağırdın Cemileciğim?
3: Evet, tabii ki.
1: Cemile abla, kamyon olur mu? Diğerlerinin tekerleri kırılmış.
3: Olur, fark etmez. Değil mi hocam?
6: Olur, olur. İtince gitsin yeter.
1: Gider hocam, hem de son sürat.
6: O zaman başlayalım.
1: Evet hocam, sizi dinliyorum.
6: Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle bazı hayvanlardan bahsedilir desem, aklınıza hangi hayvanlar gelir?
1: Hocam, hocam.
6: Söyle Galip.
1: Fil hocam. Hatta fil suresi var Kur'an'da.
6: Evet, çok güzel. Aklınıza başka hayvanlar geliyor mu?
5: Süleyman peygamberle konuşan karınca vardı bir de hocam. Anlatmıştınız geçen gün.
6: Muhteşem. Unutmamışsınız. Kitabımızda 27 hayvanın adı geçer çocuklar. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Cemile, sendeyiz.
3: Arkadaşlar, ilerideki çizgiyi görüyor musunuz? Arabalarınızı aynı anda şuradan itip bırakacaksınız. Arabası çizgiyi ilk geçen bilmeceyi bilmeye hak kazanacak. En çok bilen oyunu alır.
6: Düdükle birlikte arabaları gönderin bakalım. Galip, sorun geliyor.
3: Hızlı koşar at değil, saçı var insan değil. Bilin bakalım bu nedir?
1: Saçı muhtemelen yelesi. Cevap aslan mı hocam?
6: Evet aslan. Tek seferde bildin Galip. 10 puan sende.
0: Hey!
6: Selim, sendeyiz.
3: Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Bilin bakalım bu nedir?
5: Koyun hocam.
6: Hiç düşünmeden 10 puan da sana Selim.
3: Beli boğazı darca, bazen çıkar ağaca.
5: Yılan.
6: Yılan da kitabımızda geçen hayvanlardan ama bunun cevabı maalesef yılan değil. Kim cevap vermek ister?
5: Karınca hocam.
6: Selim'e 10 puan daha.
3: Eğri çınar, yerden alır gökte yer.
0: Zürafa.
6: Maalesef. Deve olacaktı.
3: Sakalı var hoca değil, sütü var inek değil.
0: Keçi!
6: İşte bu.
3: Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık.
5: At!
6: Aynen.
3: İki dik dik, iki bak bak, bir sallangaç, dört tak tak.
0: Tavuk!
6: Dört tak tak Ali.
1: Ha, kurbağa diyecektim hocam.
6: Onun da sallangacı yok Ali.
1: Sallangaç?
6: Kuyruk kuyruk.
1: Eşek mi hocam?
3: Edem yapar, dedem satar. Bıçkısı yok, makası yok. İpekten evler yapar.
5: Örümcek.
6: Tebrikler. Örümcek doğru cevap.
3: Ve böylece geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kazananı açıklayayım mı hocam?
6: Heyecanla bekliyoruz.
3: Bir farkla Selim kazandı hocam.
5: Sağ olun arkadaşlar. Siz de hiç fena değildiniz.
6: Her zaman olduğu gibi aslında yarışmamızın kaybedeni yok. Sıra geldi küçük hediyelere.
1: Oo, inanmıyorum hocam.
0: Ben de. Nereden bildiniz hocam?
6: Neyi?
0: Para biriktirmeye karar verdi bizi.
5: Bisiklet almak için para biriktirmemiz lazım.
0: Bizim de.
6: Ne güzel denk gelmiş. Çok sevindim.
5: Ne demişler hocam? Göl olur damlaya damlaya. Bize lazım olan kumbara.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.

0: Hasan ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
2: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: Daha da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim iki komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.

0: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
1: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
1: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım...
9: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
9: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
9: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
9: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
9: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
9: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
10: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
11: Sevgili İyilik Habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
10: Biz de barıştık.
12: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
12: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
8: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Tüh tüh, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda iyileşir de okuluna döner. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ya sormayın çocuklar. Arkadaşımın oğlu okulda koşarken düşüp kolunu incitmiş. Ben de çok üzüldüm maalesef ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Aa! Yo! Yapacak bir şey var tabii. Hem de çok önemli bir şey. Diğer çocuklarımızın güvenliği için neden okul kuralları hakkında kapışmıyorsunuz? Yine harika şeyler çizeceğinize eminim. Bakalım neler çıkacak. Yine her zamanki gibi hazırsınız. Kimden başlayalım? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağız mı? Diş sağlığından bahsetmeyecektik Kara. Nereden çıktı bu ağız? Anlıyorum galiba. Şimdi oldu. Okulda bağırmamalıyız değil mi çocuklar? Kendimizi sakin sakin ifade etmeli, arkadaşlarımızla bağırmadan konuşmalıyız. Sağ ol Kara. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairesiz olmaz. Onu artık herkes biliyor. Ne çıkacak bakalım?

görür görmez anlamalıydım. Okula vaktinde gitmeliyiz. Derslerimize vaktinde girmeli ve teneffüs zili çalmadan çıkmamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Karacığım hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir lavabo mu? İlginç. Bir tane daha. Bir okulun lavabosu. Ne kadar da temiz kullanılmış. Pırıl pırıl maşallah. Bu çocuklar sadece lavaboyu değil, okulu, sınıfı ve bahçeyi de temiz tutarlar bence. Bir de hatırlatmadan geçmeyelim. Her yerde olduğu gibi okulda da suyu, sabunu ve tuvalet kağıdını israf etmeden gerektiği kadar kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sağ olun çocuklar. Benimkisi sizin çizimlerinize ufak bir katkı. Kimde sıra? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl da hemen bildim? Yaklaştım demek. Anladım. Ama bitir de öyle söyleyeyim. Evet, merdivenlerden koşulmaması gerektiği gibi trabzanlardan da kayılmaz. Çok önemli bir kuraldı. Sağ ol keçi, sağ ol kara. Unutmayın çocuklar, kurallar her zaman bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için gereklidir. İhmale gelmez. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kurallara hep uyun, Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: Salam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken iyiler cemiyetinin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler cemiyeti kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi annet? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi, biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi.

0: onları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz, dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi.
1: Aa? Aha.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu.
4: Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
5: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
5: O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.

0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
1: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
1: Oo piti piti.
0: Oo piti piti. Karamele sepeti. Terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik. Bit.
1: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
1: Ama gülmeden söyle. Yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
1: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
1: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
1: Ben de 10 tane.
0: 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
1: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya. Tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
1: Tamam. En çok ben yaparım.
0: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uyku.

Uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüya.

0: unuttu onu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
1: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben!
3: Ben de!
4: Ben de!
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
5: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
5: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Çok güzel bir yarış oldu.
5: Soruldu tam 3 soru.
3: Kazanan Oğuz oldu.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Hagu ise tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Hagu yetişti. Hagu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Hagu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Hagu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: fırtına çıkacak. Ha?
1: Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağını birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
5: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy yuh.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.

0: anne, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
2: Uzman?
3: Kimmiş o uzman?
1: Tabii ki ben.
2: Sıkı durun, Zeki hikayeleri geliyor.
1: Şimdi Yavuzcum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor. Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
0: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
3: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
1: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
0: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
1: Devler ülkesinde.
0: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
1: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
4: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
1: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
4: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki.
1: Tamam tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli, tabii.
2: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
0: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
3: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
5: Mesela çadırını sağlam kaza bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
1: Çok bilmiş seni.
4: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
0: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
5: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
6: Otur otur, şiştik cidden.
2: Rüzgar da şiddetini azalttı.
0: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
4: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de Zeki demektir. Tabii.
2: Yine başladı.
1: Paraşüt Zeki derler bana.
6: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt Zeki'ye hakaret sayarım.
3: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
5: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
6: Gitti güzelim sofra bezi.
1: Şimdi izleyin beni.
0: Eyvah.
1: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
2: Of.
7: Demiştim size. Bütün mesele teknikte. Oy.
6: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
3: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
0: Rüzgar arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
5: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
6: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
3: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
0: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
3: Alın çocuklar. Bakalım

0: Kimin arabası yarışı kazanacak?
1: Yarışma! En sevdiğim! Gel bakayım!
2: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.
2: Biz nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
2: Şey ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
2: Bu sorunu çözer.
1: Hadi, hadi seni.
3: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
4: Ya tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
2: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
3: Ah Zeki, ah.
1: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
0: Evet, yanlış oldu.
1: İzleyin o zaman. Çatlakları tahmin edeyim de görün.
5: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
1: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
6: Ay, anneciğim. Ay,
3: aha. Çatlağı bulamadın herhalde.
6: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
3: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
1: Yani olabilir. Neden olmasın?
7: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
5: Niyeymiş?
1: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
5: Emin misin?
1: Olmaz mıydı?
3: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
1: Nasıl yani?
7: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
0: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
1: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
2: Harikasın dayı.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttün? Ama ne oluyor canım? Bozuldun mu yoksa? Allah'ım Düttün bozulmasın. Akşam gösteri var. Bozulursa ben ne yaparım? Hay Allah!

şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eybeye, hemen başlıyor temaşa.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
2: Anne, simit alalım mı?
3: Olur, alalım.
2: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
3: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
2: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
3: Evet.
2: Aa, anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
3: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
2: Nasıl yani?
3: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
2: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
3: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Cangöz'de Cingöz adında iki çoban yaşarmış. Cangöz dürüst, Cingöz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
1: Cangöz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
3: Sonra yine günlerden bir gün.
1: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Cangöz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Cangöz! Cangöz!
3: İşte böyle oğlum. Cingöz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonu düşünmeden kolaya kaçarmış.
2: Aman ne kötü.
3: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
2: Peki sonra ne olmuş?
3: Günlerden bir gün.
4: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
1: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
4: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
1: Elçi mi?
4: Hanım Sultan yolladı beni. Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir konuş dedi.
1: Ne konuşacakmışsın?
4: Tüm çobanların 5 koyunundan birini Hanım Sultanımız alacak.
1: Aman diyeyim, neden?
4: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
1: Amanın, hanım sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
2: Sonra ne olmuş anne?
3: Cingöz yine bir cingözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
1: Cangöz! Cangöz!
5: Efendim Cingöz?
1: Ben koyunlarımı satıyorum.
5: Aa, neden?
1: Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
5: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
1: Aa, sahi alır mısın?
5: Alırım tabii ya.
1: Ama hanım sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
5: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
1: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
5: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
1: 10 koyun için kaç altınım var?
5: 8 altınım var.
1: Peki al, sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun. Helali hoş olsun.
3: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım Sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de Cingöz'den almış, etti mi sana 30 koyun.
2: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
3: 30'u 5'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
2: Evet. Sultan Cangöz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
3: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
4: Selamun aleyküm çoban efendi.
5: Aleyküm selam hanımefendi.
1: Aha işte hanım sultanın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Cangöz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Cangöz.
4: Bu koyunlar senin mi?
5: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.

0: Allah razı olsun senden. Hanım sultanımızın bir buyruğu var.
1: Başım üstüne.
0: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
1: Bilirim, bilmem mi?
0: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
1: Âlâ.
0: Senin kaç koyunun var?
1: 30.
0: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
1: Doğru hanımefendi.
2: Vah Cangöz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. E şimdi 6'sı gidiyor.
0: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
2: Ne?
0: Razı mısın?
1: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
0: O halde hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
0: Neden olmasın?
2: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
0: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
2: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
0: Aa, olmaz. Hanım Sultan 5 koyundan birini al dedi.
2: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
0: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cingöz koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz de sultana satmış. Masal bu ya. Cingöz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
4: Cangöz de kâr etti.
3: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak, Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
4: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
3: Aferin oğluma. Uyanıklık fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
4: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.
2: Evet dostlar. Biz söyledik kıssayı.
1: Sizler alın hisseyi.
0: Cingöz'ü de gördünüz, Cangöz'ü de gördünüz.
2: Hak olan, hakkın olan.
1: Neye gerek yalan dolan?
0: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan.
4: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır?

0: Biz miyiz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: küçüküm çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Ki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da... ...onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama... Sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Biraz susamıştım da ne diyordun?
0: Gözümüzü dört aç.

0: İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?

0: Çünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleykümselam.
2: Bu bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
0: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu. Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmiyor.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz.

0: kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca.
0: Hayda. Bu da başka biri.
3: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
5: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
3: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
3: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
3: Estağfurullah, ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
3: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
3: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleyküm selam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Ha? Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi.

0: Şan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
1: Ben giderim Hakkı Baba.
0: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
1: Ne demek Hakkı Baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
0: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
1: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
3: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
3: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
3: Yine mi ya?
4: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
4: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
5: Beni de unutmayın.
3: Sen ne yaptın ki ya?
1: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
5: Çok kötüsünüz ya.
3: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
4: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
4: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrinin dikkatine, fikrinin dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni. Ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap. Sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel. Eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: He baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
2: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: Hı? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
2: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
2: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
2: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
2: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
2: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
0: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi.
2: Neşeli'nin...
0: Evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesinde yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
2: Nijeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Nijeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
2: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
1: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün. Başarı.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: ンジします。
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz.
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun, bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın, işte dağcığım, bak şurada.

0: İşte tacın sütlaç.
1: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Aferin incilerim. İş birliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
3: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
2: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
3: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
0: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
3: Oo, havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.
1: Donduk ve tanesi olduk. Düşüyoruz birer birer.
4: Ve hepimiz de aynı şekilde.

0: Of, bugün hava çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Şu çantamda su vardı. Uzatır mısın sütlaç?
1: Ah, o kadar iştahla su içiyor ki ben de susadım.
2: Biz de!
3: Su içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
4: Çünkü balığız şaşkın.
5: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz. Ha.
0: Aa, bozuldu. Bozuldu. Balon bozuldu.
5: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
0: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
3: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
0: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
5: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
0: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
4: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
0: Oh, teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene gideriz.
5: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
2: Tamam öğretmenim.
3: Aa, yukarı bakın.
6: Aa, çekilin çekilin.
3: Kaju.
6: Aa, ısırdı ısırdı.
0: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
5: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
6: Ah, polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
0: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
6: Ah, rahatladım. Teşekkürler dostum.
1: Oo, gerçekten iğneleri var.
5: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
3: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
6: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
4: Ooo, kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
5: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
7: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
0: Ah, ah, her canlı bize bir şeyler öğretiyor.

0: çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
1: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
0: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
2: Çok susadım.
3: Ben de.
4: Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
5: Bizim de yok.
6: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
3: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
0: O ne ki?
7: At gibi dört ayağı var ama at değil.
3: Sırtında çantası da var.
1: Bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
2: Devenin ne işi var denizde?
1: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
3: Develerin sırtında çanta mı var?
6: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
1: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
0: Maket devenin hörgücünde bir düğme var.
6: Misafirlerimiz için yazıyor.
1: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
8: Ben bastım.
1: Ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
7: Sabırlı ol Kıpır.
2: Açıldı.
3: Ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
6: Bu maketi Çöl Müzesi'ni ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar.

0: Ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Me, me
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz vız diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş, arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu. Ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
0: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
1: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
1: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede, onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu.

Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmişti.

Peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vızvız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vızvız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye, kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım madem...

0: Madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
1: Tabii ya. Neden aklımıza gelmedi?
0: Demek ki neymiş?
1: Pek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
2: Beygirle keçi nerede?
3: Bilmem. Allah bilir nerede.
0: Gidip bulalım o zaman.
1: Haydi.
3: Aman, aman, aman, aman. Ha, başladık.
2: Evet. Beygir'e sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
1: Evet Beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin?
4: Be.
1: Ha.
4: Be.
1: Allah Allah.
0: Ne dedi azizim, ne dedi?
1: Anlamadım ki.
3: Hadi ya.
2: Olmadı yine.
0: Ne yapsak?
1: Tüh, olmadı ya.
3: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
2: Anladın mı? Ne anladın?
3: Hiçbir şey anlamadım ki.
1: Anladım dedin ya.
3: Anlayamayacağımı anladım yani.
0: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
2: Ama ne?
5: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında.
4: Be.
5: Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
1: Hey çocuk, dursana bir.
5: Efendim Karagöz amca.
1: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
5: Evet.
3: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
5: Evet.
2: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
5: Evet.
0: O zaman oldu bu iş.
6: Heyo!
5: Ne oldu ki?
3: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
5: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
2: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
1: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
5: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz?
4: Be.
5: Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
3: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
5: Yokmuş.
1: Hiç mi yokmuş? Tamam ya. Anladım. Sebebi yokmuş.
0: Ah ah. Meraktan çıldıracaktık az kalsın.
1: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
3: Doğru. Gerçekten ilginç.
2: Neymiş, neymiş?
3: Hiç.
2: Ha?
3: Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
1: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
3: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
1: Ne geldi?
3: Çözüm.
1: Ne üzümü?
3: Üzüm değil yahu. Çözüm.
1: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
3: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
1: Bir, iki,
3: Neyesi?
1: İki var bende.
3: İki olan ne?
1: Kulak.
3: Ne kulağından bahsediyorsun?
1: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
3: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
1: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
3: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
1: Dinliyorum.
3: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
3: Yo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
3: Yo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
3: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
3: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
3: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
3: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
3: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
3: Tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
3: Sonucu 4.

0: gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
0: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştuğun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
0: Hadi keçi, yürü. Be.

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Öf. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Acıvat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneğen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Ağında rolleri değişen birileri daha.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Tut hadi tut.
3: Hıh.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki

0: altın yumurtluyor mübarek.
1: Ne? Altın mı yumurtluyor?
0: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
1: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
1: Hem Sıska'yı buldum hem de büyük bir hazineyi.
3: Hazine mi? Hani nerede?
1: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
1: Hayır, gerçek hazine. Bizim Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
1: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
3: Türkçesi ne?
1: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
4: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
1: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumurlak kulübü oluruz.
4: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
5: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
1: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
5: Hala antrenman diyor ya.
1: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
6: Yumurcalı!
1: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
1: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
7: Zengin olup ne yapacaksın?
1: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
7: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
8: Belki de unutmuşlardır.
7: Mantıklı değil.
1: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
7: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine? Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
3: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
1: Ben de ipleri getiririm.
7: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
2: Aziz nerede kaldı?
7: Ha, işte geliyor.
2: Kazma kürekler nerede Aziz?
5: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
4: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
5: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
4: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
5: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
7: Yok, bu iş olmaz.
5: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
1: Hadi deneyelim bari.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemi.
5: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
2: Tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
7: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
7: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
4: Ha? Deve kuşları nerede peki?
7: Önder getirecekti.
1: Önder! Deve kuşları nerede?
7: Deve kuşlarını Gani amca vermedi. Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
7: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
1: Bili.
7: Ha? Ha? Tavuklar mı? Hadi gelin bakalım.
1: Bili.
4: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
7: Bir dakika arkadaşlar, ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
5: Yok Önder, biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
7: Biz yine de deneyelim. Çekin.
2: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
1: Osman Hoca geliyor.
6: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
4: Biz şey...
2: Hocam biz Saat Kulesi'nin altındaki hazineyi arıyorduk.
6: Saat Kulesi'nin altında hazine mi varmış?
1: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
6: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
2: Tamam.
1: Açılıyormuş. Ha?
7: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
6: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
2: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
4: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
6: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
2: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
5: Bugün duyduğum en güzel fikir.
4: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
5: Bu olmadı işte.
9: Aziz.
5: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kıvaratın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
4: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
2: Hmm. Oh, mis gibi koktu.
1: Kahve.
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
2: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
4: Baba, kapı çalıyor.
0: Kapı!
2: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
4: Hala.
5: Hoş buldum Candur'um.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
4: Yaşasın. Anne.
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
0: Anne, anne.
4: Halam bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam. Paketleri derhal açalım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
2: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
4: Evet. Zıplayan top. Süper. Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
0: Teşekkür ederim halacığım.
4: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim? Güzel günlerde oynayın.
0: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim?
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
2: Şimdi anladım.
5: Buna da şükür maşallah.
2: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
0: Hadi baba.
4: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
2: Ya ya, çok mutlular.
5: Sen kahve mi diyordun abi?
2: Yo, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
0: Su ister misin baba?
2: Hayır.
0: Tamam, getiriyorum.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Görüşürüz.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle da. La garadaniz de takalarım mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de öyle dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı?
1: Bilmem.
0: Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
3: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

Ah!

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlok topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
5: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
6: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
5: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
7: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
3: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
8: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
7: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
9: Hey çocuklar. Kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi. Göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
9: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
9: Hayır. Çocuklar durun. Sadece...
2: hani? Başka taş yağmıyor.
9: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
9: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
7: Olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
3: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
9: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
9: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
5: Tamam, anladım.
3: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
7: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.

0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.
1: Günümüzde dalgıçlar ve balık adamlar

0: Bin çocuklar. Uhay.
1: Moby Dick.
0: Vay başıma gelenler. Deniz atın seni arıyor Uhay.
2: O bir deniz ineği. Öğrenemeden gitti.
0: Neyse. Sen de nereden çıktın Uhay?
2: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
2: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama. Seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
2: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
2: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
2: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı
0: döndüm.
2: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
2: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

yıldızlardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fito, plank, ton.

tabii okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırdı bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Gulu gulu mu? Hindi mi alayım? Bütün hem de. Anne şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Kuşmuşum. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizi birbirine kavuşmak üzere sebep vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugüne de

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla, çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti.

0: Arkadaşlar, siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
1: Tatlı demişken, hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar, Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
2: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü için de süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
1: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar, ben tatlının kremasını yapacağım.
2: Ben de şerbetini.
1: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze, söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
1: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
2: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
1: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
1: Maşallah, her şeyi de biliyor.
2: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
1: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
2: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
2: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha hafif olur.
0: Anladım.
2: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
2: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
2: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
1: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Harika oldu.
1: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
0: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
1: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
2: Ben tatlıyı götürürüm.
0: Ben de çayı aldım.
1: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım Teleskop'la birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin Teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz Tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
0: Aynen öyle Teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol Tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, pink, anı mı?

0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
2: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
2: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
0: Burası neresi?
2: Piknik alanı. Tabii ya.
1: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
2: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
2: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
2: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
2: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
2: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
2: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
2: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
2: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
2: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
1: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört...
1: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç... Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
0: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
1: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman. Aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
0: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
1: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
0: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
1: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
0: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
1: Ben tabii.
0: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
1: Ben.
0: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
0: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
1: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
0: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
1: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
0: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
0: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
2: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
1: Hepsini de çok severim.
2: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
3: Anladık!
0: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende.
2: Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım. Hala yaşlanmadım.
2: Civan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Aleyküm Müştebi abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müştebi abi. Ama her denediğimizde... böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
6: Hey!
7: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
5: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
7: Ya baksana şuna!
5: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
7: Dedim ben sana.
5: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu? Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
8: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
8: Evet, zamanı geldi.
9: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
8: Deme ya.
3: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
8: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
9: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
8: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
3: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
8: Yine bir şeyleri mi kırdık?
3: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
2: O zaman niye yardım lazım?
3: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
9: Nasıl yani?
3: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
10: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
8: Biz de çocukken böyle miydik?
9: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
2: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
8: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
2: Sonunda yorulurlar herhalde. Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
9: Bakın, en azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
5: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
2: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi, bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
8: Hadi işe girişelim.
2: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
1: Kreş günü.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bobby değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dön.

0: Görünüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
1: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
2: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
1: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
2: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

mermer kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oo, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken, arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Okuduğumuz kitapları satmak iyi fikir gibiydi. Ama kimse almıyor. İnsanlar fark etmiyor. Bağıralım.
3: Pazarcılar gibi mi?
2: Evet. Olur da ben utanırım ya.
3: Üç deyince üçümüz aynı anda bağıralım. Bir, iki, üç.
2: Gel vatandaş.

0: Annemle defalarca okumuştuk. Şimdi de başka çocuklar okusun. Atasözleri ve deyimler sözlüğümü. Ben seni tamamen unutmuşum. Şimdi seni yakaladım Selim Efendi.
1: Burada kesin satarız. Emin misin Ali?
2: Tabii ki. Ama bağırmayalım. Kütüphanenin önünde bağırılmaz.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar.
1: Aleyküm selam.
3: Yoruldunuz mu yoksa? Bakın bana, hiç yorgun görünüyor muyum?
1: Kitapları arabayla taşımadığımız için yorulabiliyoruz.
4: Yine bir alet işler, el övünür vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler.
3: Aslında tam olarak öyle değil Selim. Aleti işletmeyi akıl etmekle ilgili bir deyim bulsam daha yerinde olur. Hadi size kolay gelsin. Camide görüşürüz.
4: Doğru söylüyor.
1: Bazen zekada galip, dehada mülayim olan ben değil miyim diye kendime sormadan edemiyorum.
2: Ali, ne yapıyorsunuz burada?
1: Kitap satıyoruz.
2: Tam yerine dükkan açmışsınız Ali.
1: Neden ki?
2: Kütüphanedeki kitaplar ücretsiz okunuyor ama yine de siz bilirsiniz tabii. Hadi size kolay gelsin. O zaman parka gidelim.
1: İyi fikir.
3: Tamam hocam. Tam ortalandı. Oo, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok güzel olmuş hocam.
4: Bence de.
0: Oo, bitmiş bile. Çok güzel olmuş hocam.
5: Sayenizde Salih.
3: Durun, ışıklarını yakayım. Bir daha öyle bakın.
0: Işıkları da mı var hocam?
5: Evet.
3: Tadam.
0: Oo, muhteşem.
4: Çok güzel. Elinize sağlık hocam.
1: Çocuk kitapları için ayrı bir kitaplık fikri iyi ki Selim'in aklına geldi hocam. Çok güzel fikir.
4: Sağ ol Galip.
0: Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Bu bir deyim. Ama size demeyeyim. hadi sorsanıza. Hepiniz biliyor musunuz yani? Nasıl ya?
6: Kimse gelmiyor. Kampanya yapalım.
2: Yap bakalım.
6: Bir alana üç bedava. Bu fırsatı kaçırma. Bir alana üç bedava.
2: Dur dur. Kampanyayı gözden geçirmemiz lazım.
3: Bunlar 6 yaş için. Ben çok sevmiştim. İnşallah başkaları da sever.
2: Hey Allah'ım. Yine mi siz? Satamadınız mı?
1: İşler kesat Mustafa abi.
2: Burada çok müşteri bulacağınızı sanmam. Üstelik ezana da daha var. Çok bekleyeceksiniz.
1: Olsun.
4: Sana indirim yapalım mı Mustafa abi?
2: Olur. Yapın bakalım.
4: Bir alana üç bedava.
2: Anlaştık.
1: Yo, anlaşmadık.
2: Sattım gitti.
1: Öyle mi konuştuk?
2: Bir alana bir bedava diyecektik.
4: Neyse işte. Sattım gitti.
2: Hayır. Olmaz.
5: Ne oluyor gençler? Kavga etmiyorsunuz değil mi?
2: Gelin hocam, kampanya var.
1: Yok hocam, bitti.
5: Şunu baştan anlatayım bakayım. Ama önce size göstermek istediğim bir şey var.
2: Çok güzel. Her şeyi kaçırdın mı yoksa?
5: Yo, hala yerleştiriyoruz.
2: Bunları da ben getirdim hocam.
5: Çok sağ ol Mustafa. Hadi geçin, ben birazdan döneceğim.
1: Kardeşim, hemen yaş gruplarına göre ayırıp yerleştirelim.
2: Kitapları siz mi getirdiniz?
0: Evet Ali, bir kısmı zaten camideydi. Biraz da biz topladık.
2: Kollarım koptu çantayı taşıyacağım diye.
4: Al benden de o kadar.
1: Güçte Galip, kuvvetle mülayim olduğum için kaslı kollarım fazla zorlanmadı aslında. Nasıl?
0: Yanlış anlama kardeşim. Ama çok cılız.
1: Şimdi öyle. Ama yakında Seytonbaşı gibi olacağım.
2: Oo, hadi inşallah.
0: Seytonbaşı kim? Yeni mi geldiler mahalleye?
5: Seytonbaşı, Çanakkale Gazimiz Salih. Hani 215 kiloluk top mermisini kaldıran kahramanımız.
4: 215 kilo. Dile kolay.
3: Hem de 3 defa kaldırmış.
0: Nasıl olmuş hocam?
5: Çanakkale savaşlarında çok zorlu çatışmalar oldu çocuklar. Düşmanlar hem karadan hem denizden üzerimize geliyorlardı. Seyit Onbaşı ve arkadaşları bir düşman gemisinin yaklaşmakta olduğunu görür. Düşman gemisini durdurmak için hemen topların başına geçerler. Tüm çabalarına rağmen mermiyi topun ağzına veren düzeneyi çalıştıramazlar. Gemi gittikçe yaklaşmaktadır ve Seyit Onbaşı "Ya Allah, Bismillah" deyip 215 kiloluk merminin birini sırtlanır.
7: Yaşasın!
4: Helal be!
5: Mermiyi topun ağzına verir ve... Ve tam isabet.
0: Sonra hocam?
5: Sonra Seyit Onbaşı 2 defa daha aynı şekilde mermiyi kaldırır ve topla atış yaparlar. 3. atıştan sonra düşman gemisi batar, boğazın serin sularını boylar.
1: Ben de Seyit Onbaşı olacağım.
6: Ben de. Tarihimiz kahramanlarla dolu. Biz neden olmayalım?
1: Hocam, biz kitapları satmaktan vazgeçtik. Cami kitaplığımıza bağışlamaya karar verdik.
6: Yarım saattir bunu mu konuşuyordunuz?
1: Evet, ticari işler zor be Galip abi.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yılmaz, sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz, şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim, keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kange ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri

0: tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
1: İyilik için.
2: Hehehehe.

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah, yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
1: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
1: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
1: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
1: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
1: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
1: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
1: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He?
2: Neyi? Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
2: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.

İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

gel.

Thank you.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse, Ren Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha?
1: Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Ren Smith

0: savaşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor yara.
0: Anlıyorum.
1: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
1: Aferin sana. Hoşça kal yara.
0: Ha?

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
1: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
2: Beş sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
2: Beş sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. Beşten çok daha fazla.
2: Of.
0: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
1: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
0: Olmamış ham üzümler var ya hani.
2: Evet, şu yavru üzümler.
1: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
2: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
1: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
2: Sonra?
0: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
2: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
1: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
0: Tamam kızım.
1: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
2: Aa, balon yok.
1: Baba, balon nerede?
2: Yanlış yere mi geldik?
1: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
2: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
1: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
1: Uçmaz, bağlıyoruz.
2: İpi kopmuşsa?
1: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
2: Öyleyse kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
2: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
0: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik miçolar.
1: Şaka mı?
0: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
1: Ne şakası?
2: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
0: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
1: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sık arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emin küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş.

0: Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona,
1: bu dediğini senin için hemen bulur gelirim
0: demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
1: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin
0: demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
1: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum
0: demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş,
1: şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım
0: demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
1: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın
0: demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona,
1: keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu
0: demiş. Kuş da arkadaşına,
1: sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim
0: demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş, kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına,
1: canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin
0: demiş ve kırt diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
1: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı
0: diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına,
1: can arkadaşım, canım arkadaşım, acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım
0: demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
1: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
1: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
1: Tebrikler küçüğüm, iki soruya da doğru cevap verdin. kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın!
1: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Bize bir araba lazım.

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var.

0: Olamaz. Balıklar nerede?
1: Acaba.
0: Aa, tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Oo, Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Aa, çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Aa, hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış, görelim bakalım. Aa, kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?

0: merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
5: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
7: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
7: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
7: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 舍。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tabii.
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: zararlı, bu zararlı. Anam bu nereden çıktı?
1: Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni. Tabi.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica.

0: ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
1: Dayıcığım en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
2: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabi.
1: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
1: Tuz.
0: Karabiber dedim.
1: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
2: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
1: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
3: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. Oh, işte bu kadar.
1: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
2: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
5: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
3: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
6: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
3: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
4: Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayım!
8: Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
4: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
2: Evet oğlum zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
1: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
2: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
9: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak. Lezzet ver. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
9: Ay attı bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
9: Zeki.
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
2: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
6: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş...

Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düttütü sahneye çevirmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düttütü sahneye...

0: Aman, amanın! Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: bekle kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: 1등.
1: 내담 매림.
2: 심디카 바로 먹고 만다예.
3: 헤헤헤, 아수단 캡틴.

0: Saatler kalmış, siz oyun peşindesiniz.
1: Evet, anneniz haklı çocuklar. İş zamanı iş, oyun zamanı oyun.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi. Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar, cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan en çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
2: Anlaştık hocam.
1: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, Civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü. Şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım Aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere.
0: Çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli seyirciler. Gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
0: Şimdi Garip ve Civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: Birimiz kazanmış olmalı.
1: Sakin olun. Bu yarışı kimin kazandığını foto finish kamerası belirleyecek.
2: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış yarışı.
1: Bu yarışın kazananı Civan oldu. Bir puan da ona yazıldı. Evet kıymetli misafirlerimiz, yarışlar yapıldı, sonuçlar alındı.
2: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
1: Hepsi 2'şer puanda.
2: Ve geldik gecenin son oyununa.
3: Kesin kazanacağım.
4: İyi olan kazansın.
5: Son oyun ne ki?
1: Yoğurt yarışı.
2: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
1: Evet, yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
2: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
1: 3, 2, 1, başla! Evet, yarışmacılar çok hızlı başladılar.
2: Tepsiye koydum çilek, Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım, bu puanı kazanmam gerek.
6: Sefa, sefa, sefa!
1: Ve evet, Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
3: Hey, yaşasın, ben kazandım.
2: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigarı olan eğlenceli yarışları izlettik.
1: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
4: Ama o avluyu daha da güzel kılan
3: huzuruna huzur,
7: mutluluğuna mutluluk katan
2: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
1: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sürçülisan ettiysek affola.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
5: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Abi. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çözüme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
4: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
5: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
2: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
2: Tekrar dene.
4: Ben demiştim.

0: Ai! Ah! Ai, ai!
1: Ah! En azından güzel mısır patlatıyor.
0: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle etmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
0: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara... Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde...

0: hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
1: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah.
3: Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
1: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
0: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah! Borular gitti.
3: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.

0: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba! Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
0: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
0: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba! Oo. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
2: Neler olmuş böyle?
0: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
1: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
3: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
3: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
2: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
0: Yeni bir teknik galiba.
2: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
0: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
0: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
0: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
2: Teşekkürler Murat'cığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
0: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
0: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
5: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Cemre, saatte 8. Neden uyandın?
1: Rüya gördüm.
0: Ay, kabus mu gördün sen canımın içi?
1: Hayır, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Ha, ben de korktun sandım.
1: Ben 4 yaşında mıyım abi? 5 yaşındayım. Neden korkayım?
0: Niye böyle telaşlısın peki?
1: Telaşlı değilim, aceleliyim.
0: Ha, aceleli mi?
1: Hı. Hemen bakkala gitmemiz lazım.
0: Neden?
1: Kalp taşı alacağız.
0: Kalp taşı mı? O nedir Cemre? İlk defa duyuyorum.
1: Kalp taşı işte. Rüyamda gördüm. Bakkaldan alıp eve getirdim ve de anaokuluna götürdüm ve de herkes çok sevdi ve de...
0: Ama Cemre sen rüya görmüşsün. Rüyada gördüklerin gerçek değildir.
1: Ama ben gerçek olsun istiyorum. Hadi bakkala gidip kalp taşı alalım.
0: İyi de bakkalda kalp taşı satılmaz ki.
1: Nereden bulacağım kalp taşını?
0: Şimdi bu kalp taşı dedin. Kalp şeklinde bir taş mı? Kalbe benziyor yani.
1: Evet.
0: Kalp taşını bahçede arayalım. Bahçenin toprağında da taşlar var. Belki kalbe benzeyen bir taş buluruz.
1: Evet. Hadi kalp taşı arayalım.
0: Sen aramaya başla. Ben de bahçeyi sulamam bitince sana yardım ederim.
1: Tamam. Ama burna benziyorsun. Sen de kulağa benziyorsun.

0: taşı. Lütfen bana söyler misin? Kalp taşını nerede bulabilirim? Aa, tabii ya. Kulak duyabilir ama konuşamaz. Konuşması için ağız taşı bulmam lazım. Ama ben kalp taşını arıyorum.
1: Gel beraber arayalım. Benim işim bitti. Ha? Ha, Cemre, her yeri çamur yapmışsın.
0: Ben yapmadım abi. Taşlar yaptı.
1: Verandayı yeni yıkamıştım. Tertemizdi. Şimdi tekrardan yıkamam gerekecek.
0: Sen yıka abi. Ben biraz uyuyacağım.
1: Daha yeni kalkmadın mı sen?
0: Uyumam lazım abi. Rüvama gidip kalp taşını cebime koyacağım. Uyanınca cebimde olacak.
1: Üzülme bu kadar Cemre.
0: Ne kadar üzüleyim abi?
1: Hiç üzülme canımın içi. Ben sana kalp şeklinde bir taş bulacağım. Söz veriyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Taşı bulamazsak kendimiz yaparız.
0: Nasıl? Bu nasıl bir taş abi? Sert değilmiş mi?
1: Bu özel bir taş. Ödevim için dedem bana bu taştan bir ev oymuştu.
0: Ev mi?
1: Yok. Ev değil. Ne evi ya? El oymuştu. Ha, evet el.
0: Bu taştan ev oyulsa ne güzel olur değil mi abi? Mahallemizdeki bütün evleri yapardık.
1: Mahallemizdeki bütün evler. Ah ne güzel. Hepsini tamamlamak aylar sürerdi ama değil mi kardeşim?
0: Aylarca mı? Aylarca. Günler değil, haftalar değil. Aylarca ev yapmak. Peki bu taştan baksa neler yapılır abi?
1: İşte bir el yapılabiliyor bir de kalp.
0: El de güzel ama benim kalp taşına ihtiyacım var.
1: Tabii. Çünkü sen Rıvan'da kalp taşı gördün.
0: Evet. Nasıl gidiyor kalp taşı? Ne zaman biter? Ne zaman boyayabilirim? Ne zaman yuvaya gidebilirim ve de arkadaşlarıma gösterebilirim? Ve de onlar kalp taşını çok sever ve de bütün gün oynarız ve de...
1: Kalp taşın hazır.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rüyalarım gerçek oldu. Sen ne güzel bir abisin.
2: Ay ay ay. Bu ne güzel bir manzara. Selamın aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede. Dede bak kalp taşı.
2: Kalp taşı mı?
0: Evet ve benim onu boyamama bekliyor.
2: Nedir bu kalp taşının hikayesi?
1: Cemre rüyasında bakkaldan bir kalp taşı almış. Onunla anaokuluna gitmiş. Arkadaşları da çok sevmiş falan. Ama uyanınca tabii...
2: Taş ortada yok.
1: Aynen öyle. Tutturdu bakkala gidelim diye. Bakkalda kalp taşı olmaz dedim. Bahçede aradık ama kalp şeklinde bir taş bulamadık. Bu defa uzanıp uyumaya başladı.
2: Rüyasına dönmek istedi tabii cimcime.
1: Evet dede. Üzüldüm ben de. Senin bana yardım ettiğin ev ödevini hatırladım.
2: Sen de kardeşine yardım ettin. Cimcimenin dediği gibi sen ne güzel bir abisin Çelebi.
1: Biraz da yorgun.
2: Elbette. Taş işlemek yorucudur.
1: Öyleymiş dede.
2: Dünyaca ünlü şehrimizi görünce kim bilir sen neler düşüneceksin taş ustaları hakkında.
1: Hangi taş ustaları dede?
2: Divri Ulu Camii'ni görmeye gidiyoruz evlat.
1: Duymuştum, duymuştum. Muhteşem olduğunu duymuştum.
2: Şu malzemeleri depoya bırakalım da derin bir nefes alalım. Çünkü göreceklerin karşısında nefesin kesilecek.
1: Ben şimdiden nefes egzersizlerine başladım bile.

0: Vay, çok güzel dede. Dede, bahsettiğin taş ustaları kadın mıydı? Bu camiyi sanki kadınlar dantel gibi işlemişler dede.
1: İlahi çocuk. Ama bilinmez tabii kimin kimden ilham aldı. O muhteşem halılara, kilimlere, örtülere desenlerini verenler kadınlardı. Belki dedelerimiz, ninelerimizin motiflerinden ilham almıştır. Belki

0: nedenini nelerimiz taş ustası dedelerimizden ilham almışlar.
1: Allah bilir ama sonuç muazzam.
0: Öyle. Divriği Ulu Cami 13. yüzyılda Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılmıştır.
1: Uf, inşaatı bitse bu süslemeler yıllar alır dede. Yapılması ne kadar sürmüş acaba?
0: Yapı 1228-1243 yılları arasında inşa edilmiş evlat.
1: 15 yıl sürmüş. Cemre'nin yeni projesi de bence bir 10 yıl sürer dede.
0: O neymiş ya?
1: Cemre senin bana ödevim için taştan ev yaptığını öğrenince mahalleyi de yapalım dedi.
0: Sen de 10, ben diyeyim 20 sene sürer bu proje Çelebi.
1: Senin bir de el yaptığını hatırladım da evi el diye düzelttim dedi. O da el istemem, kalp daha güzel deyip vazgeçti.
0: Vay evlat, ucuz atlatmışsın.
1: Elhamdülillah. Neden saatine bakıyorsun dede?
0: Vay de gelince anlayacaksın evlat.
1: Oo, çok heyecanlı.
0: Sabret.
1: Dışarıdan bakınca da fark etmiştim dede. Bu caminin kubbesi külah şeklinde.
0: Selçuklu soyundan gelen dedelerimizin eserlerinde bazı mimari farklılıklar gözlenebiliyor. Bu camideki koni şeklinde kubbeler mesela.
1: Kubbeler mi?
0: Bir değil, iki kubbeli bir cami burası.
1: Evet. Çok ilginç.
0: Selçuklular da muhteşem örneklerine rastladığımız bu süslemeler de dünyada eşsiz. Sırf bu camide 10 binlerce motif var.
1: Evliya dedem görse ne derdi acaba?
0: Lafı ağzımdan aldın evlat. Evliya Çelebi bu cami için ne diyor biliyor musun? Onu övmede diller suskun, kalem karakter.
1: Vay, evliya dedem ne güzel söylemiş. Dede, bu nasıl minber?
0: Muhteşem değil mi? Dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minber günümüze bozulmadan ulaşabilmiştir.
1: 13. yüzyıldan kalma dede. 700 yaşında. Taş değil ki bu. İnanılmaz.
0: Ustası Tiflisi İbrahimoğlu Ahmet. Bu minberi 12 yılda işlemiş.
1: Dede, bu cami bir masal diyarı için tasarlanmış gibi.
0: Aynı senin gibi düşünen tarihçiler. Bu yüzden burası için Divriği mucizesi diyorlar.
1: Çok uygun bence de. Vakit geldi mi?
0: Şöyle geçelim, daha rahat görürüz.
1: Ne göreceğiz dede?
0: Görmek için önce bakmak lazım.
1: Bakıyorum. Bakıyorum ama girerken baktığımda da böyle güzel bir kapıydı zaten. Sadece bazı süslemeler gölgede kal. Görüyorum. Dede, bu kapıda namaza durmuş bir adam gölgesi var.
0: Evet.
1: Ama bunu nasıl hesaplamışlar ki? Yani nasıl?
0: Divriği mucizesi.
1: İnanılmaz.
0: Sadece bu kapıda değil, üstelik sabahları da cennet kapısında namaz kılan kadın süliyeti oluşuyor. Şah kapısında da yine bu saatlerde bir gölge oluşuyor. Gel bir de ona bakalım.
1: Bakalım.
0: Sence bu neyin, kimin gölgesi?
1: Sanki başında şapka gibi, sarık gibi bir şey var. Şah kapısı demek. Dede, yoksa bu şahın gölgesi mi?
0: Aynen öyle evlat.
1: Muhteşem. Peki bu kapı neden bu kadar alçak dedi? Bir insan buradan ancak eğilerek geçebilir. Koskoca şah.
0: Tam da bu yüzden evlat. Devletin başındaki kişi şah. Allah'ın yüceliği karşısında kendi yerini bilsin, kulluğunu unutmasın diye.
1: Ne güzel düşünmüşler dedi.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım, yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah, bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş, gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış.

olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden.

0: okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. E bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi.

Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar...

0: arı için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kibiden.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu.
2: Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum
0: diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra kimiye dönerek,
2: biliyor musun
0: dedi.
2: Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki kimi ona ne dedi?
3: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor
0: dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki
0: diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
2: imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim
0: dedi bal arısı. Kimi de
2: bir şey değil
0: diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne! Anne! Anne!

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin

0: başında olurdum.
1: İsabet oldu Arif Baba. Bu da kitapla mı gidecek?
0: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
1: Bu sensin.
0: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
1: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
0: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
1: Burası çok güzel görünüyor Arif Baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
0: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
1: Allah razı olsun Arif Baba. Çok mutlu olurum.
0: Ha? Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
1: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
0: Peki bakalım. Dikkatli ol.
1: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yap.

Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamünaleyküm Ali.
1: Aleykümselam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey. Ama hep başkaları kullanıyor. İsmim. Yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun.

0: tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da, acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
1: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef. Esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
1: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
1: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: dakika. Binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel.
1: Yoksa...
2: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın.
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Ya yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet Dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılabilir.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın? Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
4: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
2: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece, eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun, sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
2: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki.
0: Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri.

0: Duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
0: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
0: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
0: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
0: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: 英語は何で勉強します？
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz. Hop!
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun. Bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım, bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İşbirliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
5: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
3: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
5: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.

0: Darkness.
1: Of, bugün hava çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Şu çantamda su vardı. Uzatır mısın Sütlaç?
2: Ah, o kadar iştahlı su içiyor ki ben de susadım.
3: Biz de!
4: Su içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
5: Çünkü balığız şaşkın.
6: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz. Ha.
1: Aa, bozuldu! Bozuldu! Balon bozuldu!
6: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
1: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
4: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
1: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
6: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
1: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere

0: kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
1: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
0: Oh, teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene.

0: ısırdı.
1: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
2: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
0: Ah, polis kajunun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
1: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece kaju.
0: Ah, rahatladım. Teşekkürler dostum.
1: Oo, gerçekten iğneleri var.
2: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
3: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş bu.
0: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
4: Ooo, kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
2: Evet İncim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
3: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
1: Ah, her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
5: Aa, bakın çiçekli kaktüs.
3: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
6: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
3: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
0: Çok susadım.
7: Ben de.
1: Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
8: Bizim de yok.
2: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
7: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
1: Oo, gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
3: Aa, o ne ki?
5: At gibi dört ayağı var ama at değil.
7: Aa, sırtında çantası da var.
3: Aa, bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
0: Devenin ne işi var denizde?
3: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
7: Develerin sırtında çanta mı var?
2: Hayır İncim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
3: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
5: Aa, maket devenin hörgücünde bir düğme var.
2: Misafirlerimiz için yazıyor.
3: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
4: Ben bastım.
3: Aa, ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
5: Sabırlı ol Kıpır.
0: Açıldı.
7: Ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
2: Bu maketi çöl müzesini ziyaret eden misafirler için hazırlamışlardı.

0: Buna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Fiyonk. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne?

0: Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyonk yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
1: Ama sen Fiyonk'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
0: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyonk'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyonk'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyonk orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyonk'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyonk'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyonk hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyonk'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyonk'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyonk'u mutfakta unutmamıştı. Fiyonk mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fiyonk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyonk'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa. Evladım gözüm görmüyor. Beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına. Dese ki ilaçlarım bitti. Bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de. Bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat. Yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamın aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu. Zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?

0: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
1: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
2: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
0: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
2: Yok mu?
1: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
2: Vay!
0: En sevdiğim iş.
2: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
0: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
1: Ya!
0: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
2: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
1: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
0: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
1: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
2: Siz bir yandan biz bir yandan?
1: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
2: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
0: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
0: Ne oldu?
2: Allah Allah.
0: Ne oldu dedim?
2: Bak sen şu işe.
0: Yahu söylesene, ne oldu?
2: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
0: Neymiş onlar?
2: Tozsuz, delik ve bakır.
0: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim acaba.
2: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
0: Nerede? Bunu çözse çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
2: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
2: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
0: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
0: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
2: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
0: İşte bu.
4: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
0: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
2: Ne zaman dedin?
0: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
5: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
0: Kaçak.
2: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
4: İyi de not ne alaka?
2: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
5: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
2: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
0: Tabii canım. Ne gerek var?
4: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
5: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
4: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
5: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
0: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
4: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
2: Canım, bulmayı verelim de olacak sanki. Kendileri bizi bulsun. Değil mi?

0: Olmaz öyle şey. Yazık, günah.
1: Bize yazık değil mi?
0: Efendim?
2: Yok yok yok, bir şey.
1: Bulalım tabii.
3: Geldik.
4: Gelmez olaydık.
1: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
0: Ne kaçağı, ne yakalaması?
4: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
3: Tabii ki girip biz getireceğiz.
1: Ne gereği var yahu? Sesleniriz, gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
0: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: Korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
2: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
0: Tozsuz değil tuzsuz. Delik değil deli. Bakır değil bekir. Yani...
3: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş.
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da. Ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
1: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
1: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet, Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
1: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
0: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
1: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

0: Ha? Merak etme Tilki. Huriye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Niye poşete koymadın yumurtalar Aziz?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: Dört tekerlekli bir el arabası bu.

0: alacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
1: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
1: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
2: Ben yelkenliği ayarlarım.
3: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
1: Allah sonumuzu hayır etsin.
3: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
2: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
3: Hadi atlayın.
5: Bana yer kalmadı.
3: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
3: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
3: Baştan desene.
5: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
3: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
3: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
1: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
3: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
3: Hemen başlayalım.
6: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
1: Bu iş görür.
2: Ben de yelkeni getirdim.
1: Harikasın Hami.
6: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
2: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
1: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
3: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
3: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
1: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
3: Ya dikkat edin.
1: Ha?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Maskot işi de tamam oldu.

0: 2. 1. 거짓!
1: 거짓! 9. 거짓! 여주부 거짓 넣었어!
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
6: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
6: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
3: Cemil ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah, kürekler de gitti.
3: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
3: Diğer tarafta birleşeceğiz.
2: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
3: Hadi dur, dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın Deniz için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Deniz'in dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş. Her yere sığabilir.
3: Evet mantar balığı olmuş. Çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
3: Değil mi?
2: Çöp değil kağıt.
1: Evet oğlum kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
3: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hallettin mi?
0: Maalesef ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
1: Daha vakit var ne de olsa acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
1: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
1: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
1: Hey nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli.
3: Elma çok şifalıdır.
2: Çok ben yedim.
3: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
4: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
2: Oo, mağara gibi kocaman.
3: Sana söylemiştim.
4: Ha, bunlar ne?
2: Bunlar çöp.
4: Çöp mü?
3: Bütün elmaları yedik anne.
4: Yediniz mi?
3: Evet.
4: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
2: Evet, hepsinin şifasını yedik.
0: Nasıl olmuş canım?
4: Güzel olmuş, nihayet.
0: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
4: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
0: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
4: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
0: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
4: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
0: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
4: Önlemezsek kötü olabilir.
0: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
4: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
0: Bu muydu?
4: Evet.
0: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
4: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
0: Bu gidişe bir dur diyelim.
4: Kesinlikle.
3: Anne!

0: Geliyorlar.
1: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
2: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü

0: dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
1: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Seni iyice...

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saat dikiş bunlar. Of. Amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman, hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi.

0: Yani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba, ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha. Koltuk. Aa. Aa.
2: Selam.
3: Ha?
4: Selam. Bak.
2: Poşet.
4: Hı hı.
2: Gel.
3: Oy.
2: Aa.
3: Ha?
4: Ne haber?
2: Ne yapıyorsun?
3: Sen.
4: Ha?
3: Aha, sen. Ver. Sen.
4: Aa.
3: Ha?
4: Git. Git git.
3: Aha. Ha?
4: Ay. Ah, mide.
3: Ha?
4: Boş.
2: Ha?
4: Ha? Aha.
2: Ha?
4: Ha? Ha?
2: Ha?
4: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha?
4: Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Ha?
4: Ha?
2: Ha?
3: Ha?
2: Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Ha?
3: Ha?
4: Ha? Ha?
3: Ha?
4: Ha?
3: Ha?

Ha? Ha ha! Doldur! Hop!

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

Emel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet, çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi

0: Bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop! İşte attım.
1: Sonra!
0: Taşı attığımız kutucuğa basmadan... Hop! Tek ayak, tek ayak. Burası çift ayak. Sonra yine tek ayak. Sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
2: Şimdi sıra bende.
3: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet.
4: Hop, hop. Çizgiye bastın Ozan.
5: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: Hadi eve koşun eve.
1: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
2: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
3: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
1: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
3: Fırtına çıkmış olmalı.
1: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
2: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
1: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
2: Tünel kazıp çıkacağız.
1: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
3: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
2: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
1: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
2: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
2: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır. Taşlar seksek.

0: İşte karşı taraftayım, hadi.
1: Hadi Ozan, yapabilirsin.
2: Burası neresi ki?
3: Burası tuz mağarası.
2: Sorun bu tarafta. Koşun.
0: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
4: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
5: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
4: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
6: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
3: Hadi, mağarada kim varsa dışarı çıksın.
2: Bugün de köyün kahramanı olduk.
0: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
4: Ne çizdi öyle?
6: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
0: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
5: Bu nasıl bir oyun ki?
6: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
4: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
6: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
4: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
6: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: çocukta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacak. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız.

0: bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Lina ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: Eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefim. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar leziz bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya.
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.

0: yumurta.
1: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
0: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...

0: koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
2: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
2: Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
2: Sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet, oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu.

0: avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
1: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
1: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
1: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
1: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
1: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
2: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma.
2: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye, hadi.
1: Tamam, tamam.
2: Kaç!
1: Ama korkuttular bizi.
3: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
0: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
0: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
0: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Pankreas'la aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide!
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan.

0: yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
1: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar? Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
1: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kas kanat durmuyor.

0: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru.
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştebe abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müştebe.

0: siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Teresa, bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
4: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
0: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

İnsanların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol Karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesi.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
8: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için!
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun. Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
6: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
6: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğini anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?

0: bir köpek patron.
1: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
2: İyi bir şey.

0: Çocuklar, ama sanırım köpeğiniz burada değil.
1: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
2: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar, üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider, arar buluruz.
2: Efendim? Evet, benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
4: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
2: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
1: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
5: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
1: Kulak kesildim diyecektin.
5: Ben ne dedim?
6: Sen de öyle dedin Mo.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi miyim?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A-i, yela, a-u-a, m-m-i-e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E-de-e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be-e-e-e-e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kitabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: aldım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: Hı-hı.
0: Ben nereden bilebilirim ki? Hı-hı. Bana onlarla konuşmayı öğretlemi. Hadi ne olur.
1: Hı-hı.
0: Hı-hı. Neden?
1: Hı-hı.
0: Hı-hı. Doğru. Onlar hala aç.
1: Hı-hı.
0: Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: Hı-hı. A-u-a. İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım.
1: İmmi,
0: Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U,

0: piti piti, karamel çocuklar, sepeti.
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade et sen, Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dede.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam anlaştık. Agah dede, siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji geliştirdi.

0: İşte oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
1: Bal bal eski zamanda mı yaşıyormuş?
0: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
1: Anladım.
0: İşte böyle. Bal bal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Bal bal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
2: Balon olacak o oyuncak.
1: Bunu hepimiz biliyoruz Elif. Şşt! Dinleyelim.
0: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış bal bal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Bal bal ona olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
2: Ne kötü, paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
1: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
2: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
2: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
1: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
1: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
1: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. sen çok iyi bir dinleyicimizsin.

0: teşekkür ederim.
1: Heh, ilk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
0: Hey, yaşasın! Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
0: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey Dikkat Balonu!
0: Dur dur dur, o benim sözüm.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: susa artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti, değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: ケイディ、
1: ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
2: Ama ben sana demiştim, kim bilir ne derdi vardır diye.
1: Doğru.
3: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
1: Haklısın Temel amca.
2: Acaba başka ne ihtiyacı var?
1: Su. Susamış da olabilir.
3: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
1: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada.

0: Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çogu.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali silahim olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Benimki neredeyse hazır. Kanatlara son dokunuşu yapıyorum.
2: Daha önce hiç böyle bir kuş figürü denememiştim.
3: Güzel olan kazansın.
0: İşte Karagöz perdesinin çıtayla uçan kuşu budur.
2: Ben boşa uğraşıyorum o zaman şu an. Eline sağlık kardeşim. Kuş gibi olmuş. Benimki de kuş ama uçamayan cinsinden olmuş.
0: Sağ ol kardeşim.
3: Benimkine bakmadan karar vermeyin derim.
2: Ooo müthiş.
0: Harika. Bu seferlik çizgide galip, resimde mülayim olduğunu kabul ediyorum.
3: Sağ olun, var olun.
4: Gel pisi pisi. Bak sana ne vereceğim. Gel bakalım, hiç korkma. Aç gibisin ama yemiyorsun. Allah Allah. Senin için ne yapsak acaba? Bekle beni, hemen geliyorum.
0: Güzel oldu. Hepimizin eline sağlık.
3: Bu şekilde istediğimiz sayıda yeni karakter oluşturabiliriz.
2: Hem de eğlenceli. Ben sevdim.
0: Başka kahraman ihtiyacımız kalmadığına göre sıra geldi perdeye aktarmaya.
2: Sokak hayvanlarına Hacivat ve Karagöz'le dikkat çekeceğiz. En güzel proje bizimki olacak.
0: Hadi inşallah.
3: Metnimizi gözden geçirelim. Sonra da seslendirelim.
2: Rolleri paylaşmadık ki.
0: Doğru ya. O zaman ben Karagöz olayım.
2: Yok canım. Nedenmiş o?
0: Tiyatroda galip, sinemada mülayim olan benim. Ondan.
2: Girdiğine havalara.
3: Kura çekelim.
0: Tamam. Peki kuş gelirse ne olacak?
3: Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza.
4: Gel pisi pisi. Aç aç, nereye gittin? Pisi pisi. Gel hadi. Bak sana ne getirdim. Yaş mama getirdim sana. Nereye kayboldu acaba? Pisi pisi.
3: Karagöz'üm merhaba.
2: Sana benzer bal kabağı.
3: Bal kabağı nereden çıktı Karagöz'üm? Merhaba dedim, merhaba.
2: Öyle desene mübarek. Sana da merhaba.
3: Nereye gidiyorsun böyle telaşlı?
2: Sorma Hacivat başıma geleni.
3: Hayırdır inşallah Karagöz'üm, korkutma beni. Ne geldi başına?
2: Ohan da geldi.
0: Gok, gok, gok, gok. Ha.
2: Artık senin başında.
0: Oh. Gok, gok.
3: Kış, kış.
0: Gok.
3: Pek yapışkan çıktı bu Karagöz'üm.
2: Hem nasıl yapışkan. Kediler için aldığım tüm ciğerlere bir yapıştı, hepsini mideye indirdi.
3: Anlaşıldı. Seni köfte hor seni.
0: Gok, gok.
3: Buraya kadar çalışmıştık hocam. Nasıl olmuş?
5: Çok iyi olmuş çocuklar. Elinize sağlık.
0: Çok uğraştık hocam.
5: Belli belli, maşallah. Okulda sergilemeden önce belki bize de oynarsınız ha?
2: Tabii ki hocam. Ne demek?
0: En zor rol bana çıktı hocam.
5: Rolün ne?
0: Kuş hocam.
2: Bütün sözleri de hep aynı. Gak, gak, gak.
5: Rolün iyisi kötüsü olmaz Galip. Gaksa gak, guksa guk.
0: Aynen hocam. Ne demişler? Gakta Galip, gukta mülayim.
3: Hı? Hı? Neydi o?
5: Anlarız şimdi.
0: Hocam kuşmuş.
2: Lütfen iyi olsun Allah'ım.
5: Sanırım kanadı kırılmış. Veterinere götürmek lazım. Onu taşıyacağımız bir şey alıp hemen geliyorum çocuklar. Siz başından ayrılmayın.
0: Tamam hocam. Kötü bir şey olacak diye çok korktum ama neyse ki iyi.
5: Evet, Allah'a şükür.
2: Hocam düşünüyorum da biz fark etmesek şu anda durumlar çok farklı olabilirdi.
3: Aynen kardeşim. Kedilerden önce gördüğümüz çok iyi oldu. Kendini kurtaramazdı zavallıcık.
0: Veteriner olmasa ne yapardık esas?
2: Gerçekten de hocam. Eskiden böyle durumlarda ne yapıyorlardı?
5: Çocuklar, veterinerlik dün ortaya çıkmış bir meslek değil ki. Çok eskiden beri var. Hem biliyor musunuz? Eskiden sadece hayvan doktorları değil, hayvan hastaneleri bile vardı.
2: Ne?
5: Hayvan hastanesi. Başlangıçta göç yolunda yaralanan leylekler için açılmış. Adı ne biliyor musunuz?
2: Ne?
5: Gurabahane-i Laklakan. Yani düşkün leylekler evi.
3: Düşkün leylekler evi ha? Çok güzel.
5: Önce leylekleri tedaviyle başlayıp sonra tüm hayvanları tedavi etmiş atalarımız.
2: Atalarımızı çok seviyorum hocam.
5: Ben de.
4: Selamünaleyküm hocam.
5: Aleyküm.

0: Selam Cemile. Birini arıyor gibisin.
1: Evet hocam. Kahverengi tekir bir kedi gördünüz mü buralarda?
2: Hayır.
0: Ben de görmedim.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam Mustafa.
2: Hocam emaneti getirdim.
3: Emanet derken?
0: Kumruların buğdayı.
3: Kumrularımıza iyi bakmaya devam ediyoruz.
0: Çok sağ ol Mustafa. Bu vazifeni hiç aksatmadan yapıyorsun.
2: Kumruları çok seviyorum hocam.
1: Hocam ben de bu hamaları bırakayım. Görürseniz eğer o tekire verirsiniz.
0: Oo, mancalar hazır. Mancacılar desen muhteşem.
2: Ha?
3: Manca mı? Mancacı mı?
0: Evet. Mancacılık Osmanlı'da bir meslek çocuklar. Hayvan sevgisinin mesleğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Sokak hayvanlarını hayır sahiplerinin desteğiyle ciğer, dalak gibi pişmiş etle besleyen insanlara mancacı denirdi. Sadece kedi köpekler değil, kuşlar hatta yabani hayvanlar bile beslenirdi. Şimdi kumruların payını verme zamanı.
2: Bize iyice alıştılar hocam.
0: Hayvanlar sevgi ve merhamet gördükleri insana alışırlar çocuklar. Hadi yemlerini verelim. Hayvanlara ecdadımız çok sevgi gösterirdi çocuklar. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara karşı daima merhametli olmamızı istemiştir.
1: Evet hocam, merhamet etmeyene merhamet edilmez.
0: İşte bu.
3: Merhamet de galip, sevgide mülayim olmak için elimizden geleni yapıyoruz hocam.
0: Biliyorum ve sizin bu hassasiyetiniz beni acayip mutlu ediyor. Sizi küçük mancacılar sizi.
2: İşimiz bitti. Gidebiliriz hocam.
0: Hadi bakalım.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
1: Ha, kağıt mı atacağız? Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
0: Yok canım. Heybeli tiyatronun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet. Bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika. Çok güzel bir konu.
2: Hadi hayırlı geceler kızım.
3: Anne.
2: Efendim kuzum.
3: Işık açık kalsa olur mu?
2: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
3: Yansın anne, ne olur ki?
2: Müsrif olursun.
3: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
2: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.
3: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
2: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
3: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun. Yani tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını doldurursak da müsrif oluruz. Doğru anladın mı anne?
2: Evet, aferin sana.
3: Peki anne başka? Başka ne yaparsam müsrif olurum?
2: Anlaşılan bu konu çok ilgini çekti. Sana tutumluyla savurganın masalını anlatayım mı?
3: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
4: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
2: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
5: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
2: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
0: Ben Arif. Fırında çalışır. Elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
2: Arif'le Müsrif Gürbüz fırında çalışır. Fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
4: Evet, gelin bakalım çocuklar. Bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
5: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
4: Ne alacaksın paranla?
5: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
4: Ayakkabı mı?
5: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
0: Kesene bereket usta. Şey, usta, çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
4: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
0: Yok usta, ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım, babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
2: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.
4: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
5: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?

0: Tamam, yeni telefon alacağım da para lazım.
1: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
0: Aa, eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
2: Hay Allah, telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
1: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
2: Neden usta?
1: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
2: Yok usta, bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
3: Arif de hiç para harcamıyor.
4: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
3: İyi de anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
4: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
3: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
4: Bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
0: Arif, kasadaki paraları versene bana.
2: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
0: Canım kaçmıyoruz ya, değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
2: Paramız varken borçlanmasak daha iyi değil mi?
0: Para bana lazım, arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
4: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş, babasından kalan ne varsa satıp savuyor, gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
3: Peki ya Arif?
4: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
1: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
0: Biliyorum değirmenci amca.
1: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
0: İyi de un alamazsam ekmek yapamam. Ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
1: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
2: Un alabildin mi?
0: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
2: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
0: Yok canım, un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
4: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
3: Ocağı buydu.
4: Peki fırını kim almış dersin?
3: Kim? Yoksa Arif mi?
4: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
3: Peki ya sonra anne?
0: Arif!
2: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
0: İş istemek için geldim.
2: İş mi?
0: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
2: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.
0: Atalarımız ayağını yorganına göre uzat demişler.
1: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
3: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.

0: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
1: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
0: Sirçilisan ettiysek affola.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edeceğiz.

0: edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
1: Evet Yavuzcuğum, tabii ki doğal.
2: Dayı, ben buradayım.
1: Şşt, sessiz ol, müşterileri kaçıracaksın.
2: Ne müşterisi?
1: İcat müşterisi, tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik, tabii.
0: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
3: Anladım zaten.
1: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
3: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
1: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
3: Aslında biz...
1: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
0: Başka dayımız yok zaten, o yüzden birincisin.
1: Şakacı seni. Çakkabık. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
3: Neymiş bu muhteşem icadımız?
1: Önce tahminleri alalım.
0: Uzay mekiği.
1: Bunun da aklı fikri uzayda.
3: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
1: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
2: Bilemedik dayı, sen söyle.
1: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
0: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
1: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
3: Piyano gibi mi?
1: Alakası yok.
2: Ok gibi mi?
1: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
3: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
0: Hadi hayırlısı.
1: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
0: Tüy ne alaka?
1: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
0: İçimden bir ses yandık diyor.
1: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
3: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
3: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbele'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
0: Ne? Ben yokum arkadaş.
3: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam.
2: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii. Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla mı?
1: Müzik niye durdu? Ne? Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.

0: 哎，哦，
1: 嗯，啊，뭐야열심히했어
2: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
2: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
2: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler.

0: Arafat'ta bulunan Rahme Tepesi'nde kavuşmuşlar.
1: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
0: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
1: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
0: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
1: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
0: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
1: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
0: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
1: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
0: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
1: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
1: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
1: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
1: Üf, muhteşem bir meslek.
0: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
0: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
0: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın?
2: Hı hı.
0: Çok şaşırdım.
1: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
0: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
0: Onu görmeyi çok isterim.
1: Yanına gidelim mi baba?
0: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
1: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
0: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
1: Baba, bunlar sinekmiş.
0: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
1: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, uf, amanın.
0: İn oğlum, hemen aşağı in.
1: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
0: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
1: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
0: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. Hı? İşte bu. Murat, yanıma gel.
1: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
0: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
1: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
0: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
1: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
0: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
1: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
0: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
1: O da rahatladı babacığım.

0: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
1: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun?
3: Tabii ya. Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
3: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
3: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
3: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
3: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
3: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
3: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
3: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
3: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Oh,

0: gittim. Tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidin. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcım, düşersin sonra. Tabii.
3: Dizim acıdı.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Ay.
3: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
2: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun için miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Aa, maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç havamda dilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
4: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
5: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
2: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
5: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
1: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
3: Kötü davrandım.

0: kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
1: Çok iyiydi dayı.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı.

Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir.

0: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8.
2: Sen nereden çıktın?
1: Evden çıktım abi.
2: Hadi devam.
0: 1, 2, 3,
1: 4, 5. Ne yapıyoruz abi?
2: Sabah sporu.
0: 1, 2.
1: Çok zevkli. Öğle sporu ve akşam sporu da yapacak mıyız?
2: Yorulmaz mısın?
1: Yorulmam.
2: Pekala, hadi bakalım.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: Zorlanıyor musun kardeşim? Hareketler zor mu geldi?
1: Hayır, kolay geldi. Ama yavrucuğum da yapmak istiyor. Hadi yavrucuğum, başarabilirsin. 4, 5, 6. Yağmur.
2: Bahçeyi sulamama gerek kalmadı. Yaşasın!
1: Ama spor yapacaktık.
2: Veranda da yaparız. Nisan yağmuru bu Cemre.
1: Nisan yağmurumuş yavrucuğum. O nasılmış?
2: Nisan yağmuru çok faydalıdır Cemre. Ondan kaçılmaz. Böyle yağmur altında kalabilirsin biraz.
1: Abi ıslanıyorsun, dikkat et.
2: Sen de gel, saçlarına yağmur suyu değsin biraz.
1: Değerse ıslanmaz mı?
2: Islansın canımın içi, Nisan yağmuru şifadır.
1: Annem şifaya kızmaz.
2: Kızmaz, merak etme. Hemencecik değişiriz üstümüzü.
3: Selamın aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam dede. Nisan yağmuru kaçmaz dede.
1: Kaçmaz dede. Kaçsa da yakalarız bak. Yakaladım.
3: İlahicim. Yağmuru yakalamanın başka yolları da var.
2: Nasıl? Nisan yağmuru gerçekten faydalı mı dede?
3: Bu ayda yağan yağmurların yüksek oranda demir içerdiği söyleniyor.
2: Vay, demir vücudumuzun çok ihtiyacı olan bir şey.
3: Tabii, ayrıca bu yağmurun havadaki yoğun kükürt ve karbonu arındırdığı da biliniyor.
2: Saçlara da iyi geliyormuş diye duydum dede.
3: Hem saç köklerine hem de bitki köklerine iyi gelir evlat.
2: Çok iyiymiş. Peki bu eskiden de biliniyor muydu?
3: Elbette. Hatta Selçuklular zamanında bu yağmurun topları hastalara şifa olarak dağıtıldığı bilinmektedir.
2: Ya ne güzel.
3: Hadi çocuklar eve geçelim artık.
1: Ama biz verandada spor yapacaktık.
3: Saçımızı başımızı kurutalım tekrar inersin.

0: Ahtı çamurlu evet. Ama biz verandada sopor yapacağız yavrucuğum. Ama yeni spor ayakkabılarım.
1: Evet, spor zamanı. Öğle sporu.
0: Bence yarın sabah sporu yapalım abi.
1: Neden?
0: Bahçe çamurlu. Spor ayakkabılarım çamurlanırsa çok üzülürüm.
1: Neyse ki benim yağmur botlarım var. Dur bakalım. Belki bir çözüm bulabilirim.
0: Ama belki de bir çözüm bulamazsın.
1: Buldum.
0: Ne buldun?
1: Senin için verandadan bahçeye bir geçit yapacağım.
0: Geçit mi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Cemre Hanım,

Bye, bye, bye.

0: Sağlam duruyor.
1: Ben yavrucuğum da spora başlıyorum abi. Seni bekleyemem.
2: Tamam canımın içi, keyfine bak.
0: Bu bana Kanuni'nin yaptırdığı köprüyü hatırlattı.
2: Hangi köprü?
0: Kanuni Zeket var seferine giderken Büyükçekmece Gölü'nden geçmekte zorlanan ordusu için köprü yapılmasını emrediyor.
2: Uf, koca ordu. Gölü nasıl geçecekler ki?
0: Hikayenin devamı köprü başında.
2: Aa dede, Kanuni köprü yapılmasını emrettiyse o köprüyü kim yapar?
0: Tabii ki Mimar Sinan.
2: Yaşasın!
3: Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh

0: Köprü upuzun dede.
1: Evet. Hı? Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yaklaşık 650 metre uzunluğunda.
0: Yolu da çok değişik. İnişli çıkışlı.
1: Yapımı 1567 yılında tamamlanan bu köprü, dediğin gibi inişli çıkışlı 4 bölümden oluşuyor.
0: Hı? Köprü başındayız. Hikayeyi anlatacaktın.
1: Pekala. Burası evvelinden beri Anadolu'dan Rumeli'ye giden ticaret yollarının üzerindedir evlat. İstanbul'un fethinden önce de ticaret kervanları bu yolu kullanarak Avrupa'ya geçiyorlardı.
0: Kervanlar gölü geçemez ki dede. Herhalde etrafından dolanıyorlardı.
1: Elbette kervanların gölün etrafından dolandığı zamanlar da vardı. Nihayet Roma döneminde buraya bir köprü yaptırıldı. Ancak köprü zamanla çok tahrip oldu.
0: Neden peki? Burası göl. Kıyıya çarpan şiddetli dalgalar yok ki.
1: Hakkın var. Ancak o zamanlar daha kısa olsun ve kolay yapılabilsin diye köprüyü sahile yakın kurmuşlar. Zamanla da çamur ve batak içinde kalıp tahrip olmuş. Ayrıca fırtına dalgaları olmasa da sel taşkınları köprülere zarar verebilir.
0: Ha, doğru ya, selleri düşünemedim. Peki Mimar Sinan nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Bir defa çamur ve batak içinde kalmasın diye köprüyü sahilden açığa kurmuş. Bu da elbette daha uzun olmasına sebep olmuş.
0: Peki dede, böyle derin yerde bu kadar suyun içinde köprüyü nasıl yapmışlar?
1: Kocaman tulumbalarla gölün suyunu boşalttıkları rivayet edilir.
0: Sahiden mi?
1: Evet. Kanuni Sultan Süleyman köprü inşası için ferman verdiğinde Mimar Sinan köprünün her ayağı için bir kalyon büyüklüğünde kalıp sandıkları yaptırmış evlat.
0: Vay, şu gemi olan kalyon mu?
1: Aynen öyle. Sonra o kalıpların içine 3 insan boyunda kazıklar çaktırmış ve aralarına kurşun akıttırarak köprünün bölümlerini birbirine bağlamış.
0: Köprü o kadar uzun ki. Bütün bölümleri bağlamak ne kadar zor olmuştur.
1: 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprünün yapımında 40.000 metreküp taş kullanılmıştır.
0: Peki bu köprü sellere karşı nasıl dayanmış?
1: Bir defasında hasar görmüş ve bizzat Sinan tarafından onarılmış. Hı? Bölümler arasındaki bağlantı boşluklarının bu nedenle korkuluksuz yapıldığı düşünülüyor.
0: Bu ne demek?
1: Büyük taşkınlarda fazla suların köprüye zarar vermeden bu boşluklardan aşarak akıp gitmesi demek.
0: Vay, çok zekice.
1: Boşuna şaheserim dememiş Sinan bu köprü için.
0: Şaheser ne demek dede?
1: Baş yapıt demek. Yani bir sanatçının en önemli ve en güzel eseri.
0: Burası ne güzel. Sanki taştan yapılma bir koltuk takımı.
1: Hakkım var. Burası tam da bunun için tasarlanmış aslında. Köprü uzun ya, yolcular dinlensin diye böyle bir bölüm yapmışlar.
0: Madem böyle ince düşünmüşler, biz de burada dinlenelim. Boşa gitmesin.
1: Dinlenelim evlat. Dinlenelim ve bu köprü yaptıran muhteşem Süleyman'ı, muhteşem mimarı Sinan'ı ve emeği geçen herkesi hayırla yad edelim.
0: El Fatiha!

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: aleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.

0: insanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
1: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
2: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
1: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
2: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
1: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah ısmarladık.
2: Tabii ya.

0: Neden bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
2: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil, Fatma'ya söyleyeceksin. Fatma!
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca!
0: Hayda! Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Siya, sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
5: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
1: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
1: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
1: Estağfurullah, ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
1: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
1: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
1: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
2: Aleykümselam. Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
3: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
1: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Paşandan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Paşanı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Ha? Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha, aklıma gelmişken Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emiller nerede?
2: Fatma'ya yardım.
3: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
4: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
5: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
5: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
5: Yine mi ya?
6: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
6: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
7: Beni de unutmayın.
5: Sen ne yaptın ki ya?
4: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
7: Çok kötüsünüz ya.
5: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
6: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
6: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl?

0: da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel. Eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
0: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
0: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
0: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
0: He baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
0: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
0: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun...
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyunu ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum.

0: Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
1: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
0: Yine yerden bir taş alıp havaya atıyorum. Diğer üç taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
1: Ne oldu ki?
0: Oyun sırası anneme geçti.
1: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
2: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
1: Şimdi ne yaptın ki sen?
2: Kale yaptım.
1: Kale mi?
0: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
2: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
0: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
1: Ben senin yerinde olsaydım...
0: Evet.
1: Mavi taşı seçerdim.
0: İşte bu.
2: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
0: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
2: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
0: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Ne geldi?
1: Çakıl taşı Neşeli geldi.
0: He? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
1: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
0: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
1: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
0: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
1: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
0: Neden?
1: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
0: Peki örümcek ona ne dedi?
1: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi. Neşeli'nin evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin. Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı. Sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi. Bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
0: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum.

0: senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
1: Bunların ismi de Tebessüm ve Benekli olsun mu?
0: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: します。
1: Yakar küresine tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın,

0: Yeni bir havuz.
1: Hop! Kapan! Ya!
0: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
2: Buzlu su!
3: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
5: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
3: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
0: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
0: Durun, bu işi penguenler çözer.
6: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
0: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
7: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
0: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
3: Bende var.
0: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
7: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
0: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
7: Evet. Soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım. Bak şurada.
7: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
5: Aferin incilerim. İş birliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
6: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
5: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım.
8: Hey!
5: Karın nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
6: Ben tepede, en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
7: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
6: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.
0: Donduk
4: ve kar tanesi olduk. Düşüyoruz birer birer.
0: Ve hepimiz de ayrı şekilde.

0: です。
1: 아, 보기엔 하와 촉수작. 디림 담아 코로도 슈찬 담다 수월드. 우자트름 생스나치.
2: 아, 오 카다리 이슈다흘라 수 이치요 기. 벤데 수사듬.
3: 비즈데!
4: 수 이치메이 촉 세비오름. 베 수다 유즈메이.
5: 춘키 발은 샤시끈.
6: 수? Tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz.
1: Ha. Aa, bozuldu! Bozuldu! Balon bozuldu!
6: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
1: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü, onlar

0: Bu işte bir terslik var.
1: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
0: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
2: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
0: Bu müze en çok güneş

0: su kaybederiz.
1: Tamam öğretmenim.
2: Aa, yukarı bakın.
3: Aa, çekilin çekilin.
2: Kaju.
3: Aa, ısırdı ısırdı.
4: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
0: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
3: Aa, polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Aa, yavaş dostum.
4: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
3: Ah, rahatladım. Teşekkürler dostum.
4: Oo, gerçekten iğneleri var.
0: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
2: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
3: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
5: Ooo, kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
0: Evet İncim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
2: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
4: Ah, ah, her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
6: Aa, bakın çiçekli kaktüs.
2: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
7: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
2: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
3: Çok susadım.
4: Ben de. Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
1: Bizim de yok.
0: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
4: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa. Oo, gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
2: Aa, o ne ki?
6: At gibi dört ayağı var ama at değil.
4: Aa, sırtında çantası da var.
2: Aa, bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
3: Devenin ne işi var denizde?
2: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
4: Develerin sırtında çanta mı var?
0: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
2: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
6: Aa, maket devenin hörgücünde bir düğme var.
0: Misafirlerimiz için yazıyor.
2: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
5: Ben bastım.
2: Aa, ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
6: Sabırlı ol Kıpır.
3: Açıldı.
4: Ya, ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
0: Bu maketi Çöl Müzesi'ni ziyaret eden misafirler için hazırlamışlardı.

0: ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
3: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
3: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş

0: ama hiç fark etmemişti. Babaanne, menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine. Mee, mee diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz vız diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

0: Her şey neşe veriyordu Ayla ile Bera'ya. Vızvız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vızvız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vızvız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vızvız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vızvız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vızvız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vızvız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak. Hareketlere bak.

0: Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. M ne ya? M ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
0: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
0: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
1: Bilmem, Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
0: Haydi.
1: Aman, aman, aman, aman. Başladık.
3: Evet, beygire sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
0: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
0: Anlamadım ki.
1: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
0: Tüh, olmadı ya.
1: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
0: Anladım dedin ya.
1: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
4: Selamün aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
0: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
0: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
1: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
2: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
1: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
0: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
1: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
4: Yokmuş.
0: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
2: Ah ah. Meraktan çıldıracaktık az kalsın.
0: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
1: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
1: Hiç.
3: Ne yapacağız
1: Karagöz'üm? Bilmem.
0: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
1: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
0: Ne geldi?
1: Çözüm.
0: Ne üzümü?
1: Üzüm değil yahu. Çözüm.
0: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
1: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
0: Bir, iki,
1: Neyesi?
0: İki var bende.
1: İki olan ne?
0: Kulak.
1: Ne kulağından bahsediyorsun?
0: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
1: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
0: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
1: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
0: Dinliyorum.
1: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
0: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
1: Yo.
0: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
1: Yo.
0: O zaman neyi değişelim yahu?
1: Hayvanları değişelim.
0: Hayvanları mı?
1: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
0: Harika fikir Hacı Cavcav.
1: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
0: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
1: Canım kötü fikir mi?
0: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
1: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
0: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
1: Tamam, tamam. İşimize odaklanalım.
0: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
1: Sonucu dört gözle bekliyorum.
0: Dört mü göz?
1: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
0: Allah Allah. Ne konuştuğum belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
1: Hadi keçi, yürü.
4: Baa.

0: Saatlerdir bağırıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Öf. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Acıvat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak. Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
5: Hmm.

0: Koşun arkadaşlar.
1: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum hem de büyük bir hazineyi.
3: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim Hı? Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
3: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
4: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlap kulübü oluruz.
4: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
5: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
5: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra... Antrenmanlara tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
6: Yumurcalı!
7: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
0: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
7: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
7: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
8: Belki de unutmuşlardır.
7: Mantıklı değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
3: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
7: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
3: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
0: Ben de ipleri getiririm.
7: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
2: Aziz nerede kaldı?
7: Ha, işte geliyor.
2: Kazma kürekler nerede Aziz?
5: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
4: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
5: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
4: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
5: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
3: Yok, bu iş olmaz.
5: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
0: Hadi deneyelim bari.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemil.
5: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
2: Ha? Hı hı. Tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
7: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
7: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
4: Ha? Deve kuşları nerede peki?
7: Önder getirecekti.
0: Önder! Deve kuşları nerede?
2: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
6: Niye ki?
2: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
6: Ne yapacağız şimdi?
2: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
9: Bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili.
6: Ha? Ha? Tavuklar mı?
2: Hadi gelin bakalım.
9: Bili bili bili bili bili.
7: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
2: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
5: Yok Önder, biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
2: Biz yine de deneyelim. Çekin.
6: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
7: Osman Hoca geliyor.
10: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
11: Hocam
6: biz Saat Kulesi'nin altındaki hazineyi arıyorduk.
10: Saat Kulesi'nin altında hazine mi varmış?
9: Evet hocam. Sisko yumurtladı altınları burada saklıyor.
10: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
6: Tamam.
7: Açılıyormuş.
6: Ha? Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
10: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
6: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
7: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
10: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
6: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
5: Bugün duyduğum en güzel fikir.
7: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
5: Bu olmadı işte.
12: Aziz.
5: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kıvaratın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
4: Tamam tamam, o iş bende, halledeceğim inşallah.
2: Hmm. Oo, mis gibi koktu.
1: Kahve.
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
2: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
4: Baba, kapı çalıyor.
0: Kapı!
2: Tamam, tamam. Tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf. Hoş geldin abla.
4: Hala.
5: Hoş buldum Candur'um.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
4: Yaşasın. Anne.
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
4: Anne anne.
0: Hemen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam. Paketleri derhal açalım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
2: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
4: Evet.
0: Zıplayan top. Süper.
4: Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
0: Teşekkür ederim halacığım.
4: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
0: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim?
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen.

0: pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
1: Şimdi anladım.
0: Buna da şükür maşallah.
1: Emel, sen de mi?
2: Komik ama.
0: Hadi baba. Hadi.
1: Tamam.

0: Sen kahve mi diyordun Adem?
1: Yo, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
0: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
2: Su ister misin baba?
1: Hayır.
2: Tamam, getiriyorum.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onak çaldım. Sakıncası yok değil mi?

kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken söyle.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
1: Hocam de hele dilini mi yuttun?
0: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
0: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
1: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
0: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağmur.

0: olacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
1: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Ha?
2: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
2: Yağmur yağacak.
1: Tamam nine. Endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nine, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
2: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım. Boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya Bismillah.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
1: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
5: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
6: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
1: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
6: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
1: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
6: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
7: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
3: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
8: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
7: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
9: Ey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
1: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
9: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
9: Hayır, çocuklar durun sadece.
1: Hani başka taş yağmıyor?
9: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
1: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
9: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
1: Hey!
7: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
3: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
9: Ben canım.

0: Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
1: Çok eğlenceli.
0: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
2: Tamam, anladım.
3: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
4: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
1: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? He? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi, ayakmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da

Özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Ve hatta spor dalışları gibi birçok farklı alan.

Ay,

Sen neden adına deniz börülcesi?

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım.

Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmiş.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekli

0: kere yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş.

biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında 1-2 damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikser...

0: çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
1: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda

0: Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
2: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
2: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
2: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
2: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
2: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
2: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
0: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
2: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
2: Harika oldu.
0: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
0: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
2: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
0: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.

0: bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
4: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce... kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu.

0: Şimdi biz ne yaptık?
1: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
0: Yoksa o bir su şişesi olmasın?
2: Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
3: Vermem. O benim şişem. Vermem.
1: Ver şunu, ver.

0: kararlarına uymalıyız.
1: Pardon.
2: Aha. Ha.
3: Kur. Kur, kur.
4: Hey, hey, hey!

Ah!

0: tranquila.
1: Chicken. Chicken.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel samağın içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
1: Hadi başlayalım.

0: ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
1: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
0: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
1: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
0: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
2: Kafamızda da kemikler var.
0: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
1: Kalsiyum nedir?
0: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
2: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
1: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
2: Anladık. Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı, bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende.
2: Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy.
2: Civan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Aleyküm işte abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanız da şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müçteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.

0: Selamünaleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
1: Aleykümselam Makbule teyze.
2: Hayırlı günler.
0: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
3: Hey!
4: Sedef! Sedef! Baksana şuna. Uçan dev bir hamster topu var.
2: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
4: Ya baksana şuna.
2: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
4: Dedim ben sana.
2: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
0: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
2: Ay.
0: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
5: Şey, hayırlı günler Makbule teyze.
6: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
5: Evet, zamanı geldi.
7: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
6: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
5: Deme ya.
0: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
6: Dev hamster topu.
5: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
7: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
5: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
0: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
5: Yine bir şeyleri mi kırdık?
0: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
6: O zaman niye yardım lazım?
0: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
7: Nasıl yani?
0: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
8: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
5: Biz de çocukken böyle miydik?
7: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
6: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
5: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
6: Sonunda yorulurlar herhalde.
0: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
7: Bakın. En azından bazıları uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
2: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
6: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.

0: İşe girişelim. Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
1: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
5: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi...

0: yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

Kitapların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Ah canım kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni...

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Okuduğumuz kitapları satmak iyi fikir gibiydi. Ama kimse almıyor. İnsanlar fark etmiyor. Bağıralım.
3: Pazarcılar gibi mi?
2: Evet. Olur da ben utanırım ya.
3: Üç deyince üçümüz aynı anda bağıralım. Bir, iki, üç.
4: Gel vatandaş. En iyi kitaplar burada. Gel.
3: Bunu verebilirim. Annemle defalarca okumuştuk. Şimdi de başka çocuklar okusun. Atasözleri ve deyimler sözlüğümü. Ben seni tamamen unutmuşum. Şimdi seni yakaladım Selim Efendi.
2: Burada kesin satarız.
5: Emin misin Ali?
2: Tabii ki. Ama bağırmayalım. Kütüphanenin önünde bağırılmaz.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
7: Aleykümselam.
6: Yoruldunuz mu yoksa? Bakın bana, hiç yorgun görünüyor muyum?
7: Kitapları arabayla taşımadığımız için yorulabiliyoruz.
8: Yine bir alet işler, el övünür vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler.
6: Aslında tam olarak öyle değil Selim. Aleti işletmeyi akıl etmekle ilgili bir deyim bulsam daha yerinde olur. Hadi size kolay gelsin. Camide görüşürüz.
8: Doğru söylüyor.
7: Bazen zekada galip, dehada mülayim olan ben değil miyim diye kendime sormadan edemiyorum.
2: Ali, ne yapıyorsunuz burada? Kitap satıyoruz.
9: Tam yerine dükkan açmışsınız Ali.
2: Neden ki?
9: Kütüphanedeki kitaplar ücretsiz okunuyor ama yine de siz bilirsiniz tabii. Hadi size kolay gelsin.
2: O zaman parka gidelim.
9: İyi fikir.
6: Tamam hocam. Tam ortalandı. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Çok güzel olmuş hocam.
8: Bence de.
3: Bitmiş bile. Çok güzel olmuş hocam.
1: Sayenizde Salih.
6: Durun, ışıklarını yakayım. Bir daha öyle bakın.
3: Işıkları da mı var hocam?
1: Evet.
6: Tadam.
3: Muhteşem.
8: Çok güzel. Elinize sağlık hocam.
7: Çocuk kitapları için ayrı bir kitaplık fikri iyi ki Selim'in aklına geldi hocam. Çok güzel fikir.
8: Sağ ol Galip.
3: Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Bu bir deyim. Ama size demeyeyim. hadi sorsanıza. Hepiniz biliyor musunuz yani? Nasıl ya?
10: Kimse gelmiyor. Kampanya yapalım.
2: Yap bakalım.
10: Bir alana üç bedava. Bu fırsatı kaçırma. Bir alana üç bedava.
2: Dur dur. Kampanyayı gözden geçirmemiz lazım.

0: almıştım. İnşallah başkaları da sever.
1: Hey Allah'ım! Yine mi siz? Satamadınız mı?
2: İşler kesat Mustafa abi.
1: Burada çok müşteri bulacağınızı sanmam. Üstelik ezana da daha var. Çok bekleyeceksiniz.
2: Olsun. Sana indirim yapalım mı Mustafa abi?
1: Olur. Yapın bakalım.
2: Bir alana üç bedava.
1: Anlaştık.
2: Yo, anlaşmadık. Sattım gitti. Öyle mi konuştuk? Bir alana bir bedava diyecektik. Neyse işte. Sattım gitti.
1: Hayır. Olmaz.
3: Ne oluyor gençler? Kavga etmiyorsunuz değil mi?
1: Gelin hocam, kampanya var.
2: Yok hocam, bitti.
3: Şunu baştan anlatayım bakayım. Ama önce size göstermek istediğim bir şey var.
1: Çok güzel. Her şeyi kaçırdın mı yoksa?
3: Yoo, hala yerleştiriyoruz.
1: Bunları da ben getirdim hocam.
3: Çok sağ ol Mustafa. Hadi geçin, ben birazdan döneceğim.
4: Kardeşim, hemen yaş gruplarına göre ayırıp yerleştirelim.
2: Kitapları siz mi getirdiniz?
5: Evet Ali, bir kısmı zaten camideydi. Biraz da biz topladık.
1: Kollarım koptu çantayı taşıyacağım diye.
5: Al benden de o kadar.
4: Güçte galip, kuvvetle mülayim olduğum için kaslı kollarım fazla zorlanmadı aslında. Nasıl?
5: Yanlış anlama kardeşim ama çok cılız.
4: Şimdi öyle ama yakında Seytonbaşı gibi olacağım.
1: Oo, hadi inşallah.
5: Seytonbaşı kim? Yeni mi geldiler mahalleye?
3: Seytonbaşı Çanakkale Gazimiz Salih. Hani 215 kiloluk top mermisini kaldıran kahramanımız.
6: 215 kilo. Dile kolay.
0: Hem de 3 defa kaldırmış.
5: Nasıl olmuş hocam?
3: Çanakkale savaşlarında çok zorlu çatışmalar oldu çocuklar. Düşmanlar hem karadan hem denizden üzerimize geliyorlardı. Seyit Onbaşı ve arkadaşları bir düşman gemisinin yaklaşmakta olduğunu görür. Düşman gemisini durdurmak için hemen topların başına geçerler. Tüm çabalarına rağmen mermiyi topun ağzına veren düzeneyi çalıştıramazlar. Gemi gittikçe yaklaşmaktadır ve Seyit Onbaşı ya Allah bismillah deyip 215 kiloluk merminin birini sırtlanır.
7: Yaşasın!
6: Helal be!
3: Mermiyi topun ağzına verir ve tam isabet.
5: Sonra hocam?
3: Sonra Seyit Onbaşı iki defa daha aynı şekilde mermiyi kaldırır ve topla atış yaparlar. Üçüncü atıştan sonra düşman gemisi batar, boğazın serin sularını boylar.
1: Ben de Seyit Onbaşı olacağım.
5: Ben de.
0: Tarihimiz kahramanlarla dolu. Biz neden olmayalım?
2: Hocam biz kitapları satmaktan vazgeçtik. Cami kitaplığımıza bağışlamaya karar verdik.
1: Yarım saattir bunu mu konuşuyordunuz?
2: Evet, ticari işler zor be Galip abi.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacak.

0: İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika!
2: Mu operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
1: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.
3: Merhaba. Oyuncak getirdim.
4: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
3: Bu işi bana bıraktılar.
1: Mo, iyi misin?
3: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: müşterilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.

0: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
1: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
0: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
1: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
3: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
0: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede? O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
0: İnşallah. Yardım da istemedi.
2: Az önce buradaydı. Ama hali biraz... Bakın geliyor.
4: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
5: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
6: Görüntüler de kanala yüklendi.
0: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
4: Ah, çok yoruldum.
0: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
6: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
7: Evet mi ya?
4: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
5: İyilik için.
2: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: vesselam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet, bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor, he?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam, ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni.
2: Kuş delikli mağaraya girdi Lemmy. Hadi oranın girişine koşalım.
0: Yakalamak çok kolay.

Thank you.

0: üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum, her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz, nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Hı?

0: professor. Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

hemen hızlanın.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Allah, balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok. Havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil. Hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu. Neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
2: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sık arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakıma.

0: ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
1: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
1: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
1: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
1: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırt diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki... Tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama... hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
1: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş, esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına...
1: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
1: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu.
1: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
1: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın.
1: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi?
1: Ha?

0: ışıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
0: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
0: Şey okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
0: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
0: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
0: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba.
1: Aa, tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Aa, çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Aa, hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Aa, kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor.

0: siapa tää? Tää sama tää kun tää on.
1: Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
5: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
7: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
7: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
7: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 네. Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of, neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates!

0: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
1: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
2: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
3: Nasıl yiyelim patatesi?
2: Tabii ki cips olarak.
4: Al buyur.
2: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
5: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
2: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
4: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
2: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor. Tabii.
0: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
2: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
3: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zarar. Anam bu nereden çıktı? Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Bana da koruyucu madde katın, ne olur. Şu köpekten korusun beni tabii.
2: Anne, yiyeceklevi doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
8: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
7: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabi.
8: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
8: Tuz.
0: Karabiber dedim.
8: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
7: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktım. Ben azıcık atacaktım.
8: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
5: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. Oh, işte bu kadar.
8: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, sizde değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım, çak bilmiş.
7: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
3: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
5: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar.

0: Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. Ha? İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
0: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
2: Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz.
0: Alın bakalım, tuzunuz hazır.
4: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
5: Dayı! Zeki!
4: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
2: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
6: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
4: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Hı? Tabii.
7: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
4: Turşunun hası karabiberle olur. Hı? İzleyin beni. Hı? Biraz daha zeytinyağı.
6: Gitti güzelim zeytinyağı.
4: Azıcık toprak. Hı?
8: Ama oğlum.
4: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak. Lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. Hı? İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
7: Ay, attı bana.
4: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
8: Zeki.
4: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
6: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
4: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
1: Turşulavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize

0: anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düt dütü sahneye çevirmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düt dütü sahneye çevireyim.
3: Geç kaldın usta. Geç kaldın. Geç kaldın.
2: Eyvah. Pusu kurmuş bana. Şimdi yakalarım seni. Demek gizli gizli yaklaşıp kumandayı kaparsın ha?
3: Kaptırmasaydın usta. Kapanın elinde kalır usta.

0: Aman, amanın! Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: Abla ver dedim.
1: Neden vereyim?
2: Şimdi kaparım o kumandayı.
3: Asıl ben kaptım.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi? Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar. Cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan en çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
2: Anlaştık hocam.
1: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: bir başla. Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü. Şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere. Üç, iki, bir, başla.
0: Evet, çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli seyirciler, gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
0: Şimdi garip ve civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: Kazanmış olmalı.
1: Sakin olun. Bu yarışı kimin kazandığını foto finish kamerası belirleyecek.
2: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış yarışı.
1: Bu yarışın kazananı Civan oldu. Bir puan da ona yazıldı.

0: Kıymetli misafirlerimiz, yarışlar yapıldı, sonuçlar alındı.
1: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
0: Hepsi 2'şer puanda.
1: Ve geldik gecenin son oyununa.
2: Kesin kazanacağım.
3: İyi olan kazansın.
4: Son oyun ne ki?
0: Yoğurt yarışı.
1: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
0: Evet, yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
1: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
0: 3, 2, 1, başla! Evet, yarışmacılar çok hızlı başladılar.
1: Tepsiye koydum çilek. Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım. Bu puanı kazanmam gerek.
2: Sefa! Sefa! Sefa!
0: Ve evet! Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
2: Hey, yaşasın! Ben kazandım.
1: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigarı olan eğlenceli yarışları izlettik.
0: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
3: Ama o avluyu daha da güzel kılan
2: huzuruna huzur,
5: mutluluğuna mutluluk katan
1: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
0: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sırçı lisan ettiysek affola.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Profesör. Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
5: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Ta-ta-ta-tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Abi. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Ne?

0: Tabii. İşte yüzyılın en büyük icadı.
1: İlk kurban kim olacak acaba?
0: Kurban değil. Denek. Denek.
2: Bak bak bak.
0: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
2: Of ya, niye dayı?
0: Bacak yetmez. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
0: Zeynep'cim.
1: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
1: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
4: Ay.
0: Ay, ay. En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
1: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
1: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
2: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
2: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
2: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Hı? Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah! Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
5: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
1: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
4: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
4: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
5: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
5: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.

0: انا ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
0: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
0: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
0: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
0: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma, olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
3: Teşekkürler Murat'cığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
2: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: Cemre, saatte 8. Neden uyandın?
1: Rüya gördüm.
0: Ay, kabus mu gördün sen canımın içi?
1: Hayır, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Ha, ben de korktun sandım.
1: Ben 4 yaşında mıyım abi? 5 yaşındayım. Neden korkayım?
0: Niye böyle telaşlısın peki?
1: Telaşlı değilim, aceleliyim.
0: Ha, aceleli mi?
1: Hı. Hemen bakkala gitmemiz lazım.
0: Neden?
1: Kalp taşı alacağız.
0: Kalp taşı mı? O nedir Cemre? İlk defa duyuyorum.
1: Kalp taşı işte. Rüyamda gördüm. Bakkaldan alıp eve getirdim ve de anaokuluna götürdüm ve de herkes çok sevdi ve de...
0: Ama Cemre sen rüya görmüşsün. Rüyada gördüklerin gerçek değildir.
1: Ama ben gerçek olsun istiyorum. Hadi bakkala gidip kalp taşı alalım.
0: İyi de bakkalda kalp taşı satılmaz ki.
1: Nereden bulacağım kalp taşını?
0: Şimdi bu kalp taşı dedin. Kalp şeklinde bir taş mı? Kalbe benziyor yani.
1: Evet.
0: Kalp taşını bahçede arayalım. Bahçenin toprağında da taşlar var. Belki kalbe benzeyen bir taş buluruz.
1: Evet. Hadi kalp taşı arayalım.
0: Sen aramaya başla. Ben de bahçeyi sulamam bitince sana yardım ederim.
1: Tamam. Benzemiyorsun ama burna benziyorsun. Sen de kulağa benziyorsun. Kulağa benzeyen bir taş. Kulak taşı. Lütfen bana söyler misin? Kalp taşını nerede bulabilirim? Tabii ya. Kulak duyabilir ama konuşamaz. Konuşması için ağız taşı bulmam lazım. Ama ben kalp taşını arıyorum. Bulamıyorum.
0: Cemre. Cemre.
1: Kalp taşı bahçede değil abi.
0: Gel beraber arayalım. Benim işim bitti. Cemre, her yeri çamur yapmışsın.
1: Ben yapmadım abi. Taşlar yaptı.
0: Verandayı yeni yıkamıştım. Tertemizdi. Şimdi tekrardan yıkamam gerekecek.
1: Sen yıka abi. Ben biraz uyuyacağım.
0: Daha yeni kalkmadın mı sen?
1: Uyumam lazım abi. Rüvama gidip kalp taşını cebime koyacağım. Uyanınca cebimde olacak.
0: Üzülme bu kadar Cemre.
1: Ne kadar üzüleyim abi?
0: Hiç üzülme canımın içi. Ben sana kalp şeklinde bir taş bulacağım. Söz veriyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Taşı bulamazsak kendimiz yaparız.
1: Nasıl? Bu nasıl bir taş abi? Sert değilmiş mi?
0: Bu özel bir taş. Ödevim için dedem bana bu taştan bir ev oymuştu.
1: Ev mi?
0: Yok, ev değil. Ne evi ya? El oymuştu. Ha, evet, el.
1: Bu taştan ev oyulsa ne güzel olur değil mi abi? Mahallemizdeki bütün evleri yapardık.
0: Mahallemizdeki bütün evler. Ah ne güzel. Hepsini tamamlamak aylar sürerdi ama değil mi kardeşim?
1: Aylarca mı? Aylarca. Günler değil, haftalar değil. Aylarca ev yapmak. Peki bu taştan baksa neler yapılır abi?
0: İşte bir el yapılabiliyor bir de kalp.
1: El de güzel ama benim kalp taşına ihtiyacım var.
0: Tabii çünkü sen rüvanda kalp taşı gördün.
1: Evet. Nasıl gidiyor kalp taşı? Ne zaman biter? Ne zaman boyayabilirim? Ne zaman yuvaya gidebilirim ve de arkadaşlarıma gösterebilirim ve de onlar kalp taşını çok sever ve de bütün gün oynarız ve de...
0: Kalp taşın hazır.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rüyalarım gerçek oldu. Sen ne güzel bir abisin.
2: Ay ay ay. Bu ne güzel bir manzara. Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede. Dede bak kalp taşı.
2: Kalp taşı mı?
1: Evet ve benim onu boyamama bekliyor.
2: Nedir bu kalp taşının hikayesi?
0: Cemre rüyasında bakkaldan bir kalp taşı almış. Onunla anaokuluna gitmiş. Arkadaşları da çok sevmiş falan. Ama uyanınca tabii...
2: Taş ortada yok.
0: Aynen öyle. Tutturdu bakkala gidelim diye. Bakkalda kalp taşı olmaz dedim. Bahçede aradık ama kalp şeklinde bir taş bulamadık. Bu defa uzanıp uyumaya başladı.

0: Rüyasına dönmek istedi tabii cimcime.
1: Evet dede, üzüldüm ben de. Senin bana yardım ettiğin ev ödevini hatırladım.
0: Sen de kardeşine yardım ettin. Cimcimenin dediği gibi sen ne güzel bir abisin Çelebi.
1: Biraz da yorgun.
0: Elbette. Taş işlemek yorucudur.
1: Öyleymiş dede.
0: Dünyaca ünlü şehrimizi görünce kim bilir sen neler düşüneceksin taş ustaları hakkında.
1: Hangi taş ustaları dede?
0: Divri Ulu Camii'ni görmeye gidiyoruz evlat.
1: Duymuştum, duymuştum. Muhteşem olduğunu duymuştum.
0: Şu malzemeleri depoya bırakalım da derin bir nefes alalım. Çünkü göreceklerin karşısında nefesin kesilecek.
1: Ben şimdiden nefes egzersizlerine başladım bile.

0: Vay, çok güzel dede. Dede, bahsettiğin taş ustaları kadın mıydı? Bu camiyi sanki kadınlar dantel gibi işlemişler dede.
1: İlahi çocuk. Ama bilinmez tabii kimin kimden ilham aldı. O muhteşem halılara, kilimlere, örtülere desenlerini verenler kadınlardı. Belki dedelerimiz ninelerimizin motiflerinden ilham almıştır. Belki de ninelerimiz taş ustası dedelerimizden ilham almışlar.
0: Allah bilir ama sonuç muazzam.
1: Öyle. Divriği Ulu Cami 13. yüzyılda Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılmıştır.
0: Uf, inşaatı bitse bu süslemeler yıllar alır dede. Yapılması ne kadar sürmüş acaba?
1: Yapı 1228-1243 yılları arasında inşa edilmiş evlat.
0: 15 yıl sürmüş. Cemre'nin yeni projesi de bence bir 10 yıl sürer dede.
1: O neymiş ya?
0: Cemre senin bana ödevim için taştan ev yaptığını öğrenince mahalleyi de yapalım dedi.
1: Sen de 10, ben diyeyim 20 sene sürer bu proje Çelebi.
0: Senin bir de el yaptığını hatırladım da evi el diye düzelttim dedi. O da el istemem, kalp daha güzel deyip vazgeçti.
1: Vay evlat, ucuz atlatmışsın.
0: Elhamdülillah. Neden saatine bakıyorsun dede?
1: Vibe de gelince anlayacaksın evlat.
0: Oo, çok heyecanlı.
1: Sabret.
0: Dışarıdan bakınca da fark etmiştim dede. Bu caminin kubbesi külah şeklinde.
1: Selçuklu soyundan gelen dedelerimizin eserlerinde bazı mimari farklılıklar gözlenebiliyor. Bu camideki koni şeklinde kubbeler mesela.
0: Kubbeler mi?
1: Bir değil, iki kubbeli bir cami burası.
0: Evet, çok ilginç.
1: Selçuklular da muhteşem örneklerine rastladığımız bu süslemeler de dünyada eşsiz. Sırf bu camide 10 binlerce motif var.
0: Evliya dedem görse ne derdi acaba?
1: Lafı ağzımdan aldın evlat. Evliya Çelebi bu cami için ne diyor biliyor musun? Onu övmede diller suskun, kalem kırıktır.
0: Vay, evliya dedem ne güzel söylemiş. Dede, bu nasıl minber?
1: Muhteşem değil mi? Dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minber günümüze bozulmadan ulaşabilmiştir.
0: 13. yüzyıldan kalma dede. 700 yaşında. Taş değil ki bu. İnanılmaz.
1: Ustası Tiflisi İbrahimoğlu Ahmet. Bu minberi 12 yılda işlemiş.
0: Dede, bu cami bir masal diyarı için tasarlanmış gibi.
1: Aynı senin gibi düşünen tarihçiler. Bu yüzden burası için Divriği mucizesi diyorlar.
0: Çok uygun bence de. Vakit geldi mi?
1: Şöyle geçelim, daha rahat görürüz.
0: Ne göreceğiz dede?
1: Gör.

0: Yemek için önce bakmak lazım.
1: Bakıyorum. Bakıyorum ama girerken baktığımda da böyle güzel bir kapıydı zaten. Sadece bazı süslemeler gölgede kal. Görüyorum. Dede, bu kapıda namaza durmuş bir adam gölgesi var.
0: Evet.
1: Ama bunu nasıl hesaplamışlar ki? Yani nasıl?
0: Devriye mucizesi.
1: İnanılmaz.
0: Sadece bu kapıda değil. Üstelik sabahları da cennet kapısında namaz kılan kadın süliyeti oluşuyor.
1: Ya.
0: Şah kapısında da yine bu saatlerde bir gölge oluşuyor. Gel bir de ona bakalım.
1: Hı hı. Bakalım.
0: Sence bu neyin, kimin gölgesi?
1: Sanki başında şapka gibi, sarık gibi bir şey var. Şah kapısı demek. Ha? Dede, yoksa bu şahın gölgesi mi?
0: Aynen öyle evlat.
1: Muhteşem. Peki bu kapı neden bu kadar alçak dede? Bir insan buradan ancak eğilerek geçebilir. Koskoca şah.
0: Tam da bu yüzden evlat. Devletin başındaki kişi şah. Allah'ın yüceliği karşısında kendi yerini bilsin, kulluğunu unutmasın diye.
1: Ne güzel düşünmüşler dede.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım, yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. Hobbies'e zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir...

0: Bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara, niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman. Gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz! Olmaz!
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz!
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet, birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı. Kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş.

0: onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. Oyaz, Ali de, Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu.
2: Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum
0: diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek,
2: biliyor musun
0: dedi.
2: Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki Kimi ona ne dedi?
3: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor
0: dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki
0: diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü.

0: Zaten arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
3: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil, diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler. Çok güzel bir hikayeydi. Şey, ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettim.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

Nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamünaleyküm Ali.
1: Aleykümselam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah! İsmimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: memleket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel,

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın.
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: Ya yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayır olsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
2: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay! Ha?
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.

0: A, sadaka taşı bu mu?
1: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun. Biz de yeni öğrendik zaten.
3: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı Baba.
4: Ne yaptın bardak işini Zehra?
0: Suçluyu buldum hocam.
4: Vay be. Kimmiş peki?
0: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
4: Bravo.
3: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
0: Dedo!
2: Aman Harun ya.
3: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
4: Dedo ne ya?
1: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
4: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
4: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
1: Tamam hocam.
3: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
4: Alalım Hakkı Baba. Ah Harun ah.
3: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
3: Ve dakik.
4: Kesinlikle.
3: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim.
0: Yetmez, az daha yaklaş. Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı Baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı Baba sizin geleceğiniz...

0: Sizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
1: Saatimi nereden buldunuz?
2: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
1: Ha?
0: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
3: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
2: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
1: Ben sadece...
3: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
2: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
1: Haklısınız. Ne yapsam ki?
2: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
0: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: します。
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz. Hop!
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun. Bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet. Soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım. Bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İş birliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Karın nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
5: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
3: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
5: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.
8: Donduk. Ve kar tanesi olduk.
4: Düşüyoruz birer birer.
7: Ve hepimiz de ayrı şekiller.

0: Of, bugün hava çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Şu çantamda su vardı. Uzatır mısın sütlaç?
1: Ah, o kadar iştahla su içiyor ki ben de susadım.
2: Biz de!
3: Su içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
4: Çünkü balığız şaşkın.
5: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz. Ha.
0: Aa, bozuldu. Bozuldu. Balon bozuldu.
5: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
0: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
3: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
0: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
5: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
0: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
4: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
0: Oh, teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene gideriz.
5: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
2: Tamam öğretmenim.
3: Aa, yukarı bakın.
6: Aa, çekilin çekilin.
3: Kaju.
6: Aa, ısırdı ısırdı.
0: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
5: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
6: Ah, polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
0: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
6: Ah, rahatladım. Teşekkürler dostum.
1: Oo, gerçekten iğneleri var.
5: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
3: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
6: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
4: Ooo, kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
5: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
7: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
0: Ah, her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
8: Aa, bakın çiçekli kaktüs.
7: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
3: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
7: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
6: Çok susadım.
0: Ben de. Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
2: Bizim de yok.
5: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
1: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
0: Oh, gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
7: Aa, o ne ki?
8: At gibi dört ayağı var ama at değil.
1: Aa, sırtında çantası da var.
3: Aa, bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
6: Devenin ne işi var denizde?
3: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
1: Develerin sırtında çanta mı var?
5: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
3: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
7: Aa, maket devenin hörgücünde bir düğme var.
5: Misafirlerimiz için yazıyor.
3: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
4: Ben bastım.
3: Aa, ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
8: Sabırlı ol Kıpır.
6: açıldı.
1: Yağ, yağ. Devenin hörgücünde yağ varmış.
5: Bu maketi Çöl Müzesi'ni ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar demek ki.
2: Yaşasın!

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ya Bera?
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine

0: her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu. Ama Fiyong etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti.

Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fiyonk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fiyonk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fiyong'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fiyong'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık. Sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Söyle bakalım kara gözüm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa, evladım gözüm görmüyor, beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına, dese ki ilaçlarım bitti, bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de, bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamın aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse, senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya!
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan biz bir yandan.
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
1: Neymiş onlar?
0: Tozsuz, delik ve bakır.
1: Tozsuz. Delik.

0: Bakır. Bilemedim Hacıvat.
1: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
0: Nerede? Bunu çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
1: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
2: Selamun aleyküm azizim.
1: Aleyküm selam.
3: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
0: Aa, sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
2: Neymiş o çözülecek düğün?
0: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
2: Düğüm dedim, düğüm.
1: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
2: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
0: İşte bu.
2: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
0: Dedim sana Hacıvat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
1: Ne zaman dedin?
0: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
3: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
0: Kaçak.
1: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
2: İyi de not ne alaka?
1: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
3: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
1: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagözüm?
0: Tabii canım. Ne gerek var?
2: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
3: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
2: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
3: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
0: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
2: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
1: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
3: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
0: Bize yazık değil mi?
3: Efendim?
0: Yok bir şey. Bulalım tabii.
2: Geldik.
1: Gelmez olaydık.
0: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
3: Ne kaçağı, ne yakalaması?
1: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
2: Tabii ki girip biz getireceğiz.
0: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
3: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: Ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm, çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle.
4: Allah Allah.
2: Merak ettim azizim. Neymiş şifre?
0: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz, deli, bekir.
5: Hey, arkadaş.
6: Buyur asker aga.
7: Tozsuz, deli, bekiri arıyoruz da... Ormanda demişlerdi.
6: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
5: Orman yolunu bulamadık.
6: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
7: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yanma.

0: mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
1: Tuzsuz.
2: Evet.
1: İyi de onu yapan Tuzsuz Deli Bekir değil ki.
0: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
1: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan Tuzsuz'a çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere...

0: Az mı?
1: Sorun tabii.
2: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
3: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
2: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
3: Sizi gördüğümüze sevindik.
0: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
2: Neden?
4: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
0: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
3: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
1: Öğrendiniz mi?
2: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
3: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
0: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
5: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
4: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
0: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

Merak etme Tilki. Kuru atlı tilki.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nazif.
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
4: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
4: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
4: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
4: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
4: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
4: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
4: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
3: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
4: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
4: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
3: Ben yelkenliği ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
4: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
4: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
4: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
4: Bize 2 bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
4: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
4: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
4: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
4: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
4: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.